0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedi mi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir.

Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da Malik'tir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra Malik'tir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di ama ne Ebu Zer'di.

0: Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana "Ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun" derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. "Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız." Ayşe annemiz "Ya Resulallah" dedi. "Beni nasıl seviyorsunuz?" Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. "Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi." Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o

0: hukukunu affeyle.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel. Tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyük demene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım, huzurundayım.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

0: bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Kargaşa olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan, istahrabatta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor. Salkım salkım, yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor, arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri, nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor: Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talib. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi.

saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret, bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen, Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura, sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin

Ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer, her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, İnşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşref-ül vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe ters.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş var.

varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşa ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve baş komutan Resul-ü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları sabah rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sad bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla Hendek'i geçer ve 3 kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu, Allah'ın arslanı görünmez oldu ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar çok sürmez, birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış arslan. Ve kükrer eroğlu er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu Hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam 4 vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir

geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah hendeyi atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar ve ayaklar, titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var, ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kurayza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 aslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kurayza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın, bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor. Ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses. Gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra hendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu. Ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, ne yazık ki yaşadığımız çağda ümmetimize takdir edilen kültür, cahilliği yansıtan kavramların etrafında dönüyor. Nerede Allah'ın düşmanı, cehenneme girecek iş yapan birisi varsa o kültürlü, okur yazar. Nerede cennete girmesi için yeterli iman vasfı taşıyan varsa ona da cahillik, okuma yazmazlık, okuma yazma bilmezlik takdir ediliyor. Müslümanlar az okur, kafirler çok okur. Müslümanlar ansiklopedi çıkaramaz, kafirler çıkarır. Bir Müslüman kaza ara İşte bir cep kitabı çıkarsa nereden kopyalar? Çünkü Müslüman yazamaz bunu. Bir gavur yazmıştır, sen ondan almışsındır muhakkak. Ne yazık ki neredeyse nüfus kağıdını da okuyamazsın diyecekler bize. Müslümanlara cahillikten başka, geri kalmışlıktan başka bir yaftayı uygun görmüyorlar. Biz bu yaftayı hak etmiş olabiliriz. Hakikaten böyle olabiliriz. Ama dinimiz bundan uzaktır. Dağın tepesinde tefekkür halinde ilk defa Cebrail'le karşılaşan peygambere oku talimatı gelmiş bir dinimiz var bizim. İlk kelimesi oku olan bir dinin cahillikle nasıl bağlantısı olabilir? Kesinlikle dinimizin cehalet ile asla bir bağlantısı olamaz. Müslümanlar bu dinin içini doldurmamış olabilirler. Bu dinin kabahati değil. Yeryüzünde zaferle dönen bir ordu var mı? O ordu esirleri zincirlemiş, karargahına götürürken sana bir kilo altın verelim, bırak bizi. Tamam işte bir yıllık İhtiyacınızı karşılayalım, şu 10 tane esiri bırakın dendiği zaman okuma yazma bilmeyen 10 çocuğa okuma yazma öğretin, bu esirleri serbest bırakalım diyen bir din var mı başka? Böyle bir şey duyuldu mu? Şu trenlerde dahi okuyan, metro istasyonlarında hep okuyor diye bize takdim edilen Almanlar, 1. Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda esir aldıkları Fransızlara İki tane okuma yazma öğretin, siz serbest bırakalım diyebildiler mi? Ama Medine'ye dönen Bedir ordusu, Mekke müşriklerinin burnunu toprağa sürttükleri halde, her an kafasını koparacak kadar onlara hakim oldukları halde, Medine'de 10 çocuğa okuma yazma öğreteni serbest bırakıyoruz dedi. Neden? Çünkü onların 10 çocuğa okuma yazma öğretmesinden çok 10 çuval verecekleri buğdaya, hurmaya daha çok ihtiyaç vardı. Buna rağmen karın tokluğundan daha çok değer verildiği için okumaya yazmaya 10 çocuk okuma yazma öğrensin, çekin gidin Medine'den dendi. Böyle bir ümmet şimdi kitap okumuyorsa, okuma yazmada ikinci sınıf kabul ediliyorsa, evin avizelerini saatlerce silmeye, halılarını yalamaya vakit bulduğu halde kadınlar İki sayfalık kitap okumuyorlarsa, bu dinin kabahati olarak düşünülemez. Bunu din yapmadı. Böyle bir dinin mensubu değiliz biz. Biz okumakla başlayan, okumayı ibadet sayan, bir satır okumayı cihada denk gören, savaş meydanında milyarlarca müminin şerefi için canını veren şehidin akan kanıyla oturduğu masasında kitap yazan alimin mürekkebini eş tutan bir dinin var senin. Sen öyle bir zamana gelmişsin ki kitabı mobilya olarak görüyorsun. Genişliğine göre, cilt rengine göre evine koyuyorsun. Din ne yapsın sana? Bu dinin kabahati değil ki. Din vatan savunmakla oturup masada kitap okumayı aynı görüyor. Sen kitabı mobilya olarak görüyorsan, sen deterjan gibi reklamla etkilenilerek alınan bir malzeme olarak görüyorsan kitabı, bu dinin kabahati değildir. Bir bu. İki, elhamdülillah bizim tarihimiz, ümmeti Muhammed'in tarihi,
o kadar güzel okuma örnekleriyle doludur ki, o kadar kitaplı, yazılı, okulu, okunmuşluk tarihi olan bir ümmettir ki, bizim tarihimizin en berbat günleri, şimdi teknolojiyle zirveye çıkmış, okumayı makinalaştırmış, resim gibi bir yazıyı tarayıp makineye okutturacak hale gelmiş teknolojiye rağmen, bugünkü milletlerin asla boy ölçüşemeyeceği kadar müthiş büyük örnekler bizim tarihimizde vardır. Bağdat'ın ilk işgal yılları olan Moğollar ve Haçlıların ortaklaşa Bağdat'ı bugünkü gibi işgal edip orada ümmeti Muhammed'e kan kusturdukları ve Abbasi hilafet medeniyetini yıktıkları dönemde yetişmiş alimlerden birisinden bugün söz edeceğiz. İbnül Cevzi denen zat Moğolların ve Haçlıların birleşip doğudan ve batıdan İslam medeniyetini yerle bir ettikleri, kütüphaneleri tıpkı bu asırda yaptıkları işgalde ilk işleri kütüphaneyi yakmak, müzeyi imha etmek olduğu gibi, o zaman da ilk yaptıkları iş Bağdat'taki binlerce kütüphaneyi, binlerce kitabı demiyorum ha, binlerce kütüphaneyi yakmak oldu. Yakmak için vakit bulamadıklarını da Fırat ve Dicle Nehri'ne atarak imha ettikleri dönemde bile ümmeti Muhammed'in yetiştirdiği okuma makinesi gibi insanlar vardır. Bunlardan bir tanesini bugün konuşacağız. İbnül Cevzi bu okumak için adeta yaratılmış, ümmeti Muhammed'in ikra diye başlayan ilk talimatına en güzel intibak etmiş ümmetin büyüklerinden birisini konuşacağız. Allah onu da bizi de ehli Kur'an olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı Kevser'inde buluşan kullarından kılsın. İbnül Cevzi arkadaşlar ümmeti Muhammed'in yüz akıdır. Kur'an nasıl bir insan yetiştirmek istiyorum canlı örneğidir. 87 sene kadar bu yeryüzünde yaşamış. Biraz önce zikrettiğim gibi ümmeti Muhammed'in işgal gördüğü, ayakta durmakta zorlandığı, yok olmak veya hayatta kalmak gibi riskli günler geçirdiği zamanda yaşamış. İnsanların büyük bir sefalet gördükleri bir zamanda yaşamış. Kimsenin kitaba para ayıramayacağı, okumaya yazmaya kimsenin vaktinin olmadığı bir zamanda yaşamış ve on binlerce kitap okumuş. Ama bir şartla, okuduğu kitabı 30 sene sonra soruyorsunuz, özetliyor size. Öyle okumuş. On binlerce kitap okumuş. 50 yaşlarındayken kaç kitap okuduğu sorulduğunda verdiği cevapta, ben 20 bin diyeyim, siz daha fazla anlayın diyor. Ve okuduğu kütüphanelerdeki sıra numaralarını sayıyor. Şu kitabı şurada okudum, bu kitabı burada okudum diyor. Allah rahmet eylesin. Ve 80 yaşında, 30 yaşındayken okuduğu bir kitabı, o çok geniş, bu zamanın nesi onu anlamayacak, özetleyeyim karar verdim diyor, o gece özetlemeye karar veriyor. Bilgisayarda bile 30 sene bir bilgiyi zor saklarsınız. Manyetik alandı, bilmem neydi derken bir numarayla onun bir yerden bozulduğunu görürsünüz. Böyle müthiş, zeki, zekasını ilme adamış, günlük menfaati ilmi için kullanmamış nadir insanlardan birisinden konuşuyoruz. Ve bu ümmetin ilk isimleri arasında değil arkadaşlar. Dikkat edin, ben İbnül Cevzi dediğim zaman bir Ebu Hanife gibi duyulmuş bir isimden söz etmiyorum. Bir Ebu Yusuf gibi duyulmuş bir isimden söz etmiyorum. Bir İbni Kayyim gibi isimden söz etmiyorum. İbnül Cevzi diyorum, İbni Teymiye mi diyor bana adam. Hiç benziyor mu ya? Aralarında 200 sene fark var. 200 sene önce İbni Teymiye'de. Yani meşhur bir isim değil bu üstelik. Sıradan Bağdat'tan bir hacı amcadan söz ediyoruz burada. Şimdi bazı gençlerle buluşuyoruz. Kitap okur musun diyorum. Tiryakiyim hocam diyor. Tiryakiyim. Neler okusun merak ediyorum. Ahmet Gümbay Yıldız'ın çoğunu okudum diyor. Roman. Yanık buğdayından tutuşmuş arpasına kadar işte bir şeyler okumuş. Ahmet Gümbay Yıldız. Başka işte Ahmet Cemil Akıncı. Onu da okur. O da roman. Ondan sonra yani bunları zaten çok okudum. Bütünü 20 tane hepsi. Çok okudum dedi. İbnül Cevzi'nin
abdest aldıktan sonra kurulanmak için beklediği esnada okuduğu kitaplardan söz ediyor. Kur'an okur musun diyorum. Yok diyor. Yani vaktim olmuyor hocam, çok kendimi kitaba verdim diyor. İbn-i Cevzi'ye dönüyorum. İbn-i Cevzi'ye okuyorum. Bakıyorum 87 senede 40 bin cilt kitaba yakın kitap okumuş. 40 bin cilt kitap okumuş. Ortalama 400 adet eser yazmış. Kimi 10 cilt, kimi 5 cilt, kimi 4 cilt yazmış. Torunu diyor ki, dedemin diyor, bir haftayı aşırdığını bilmem muhakkak hatmederdi Kur'an'ı diyor. Ne zaman vakit bulmuş, ne zaman yemek yemiş, ne zaman kardeşim evlenmiş, hanım, iki hanımı var, 8 çocuğu olmuş, çocuk beslemiş. Torunu hayatta babamı, dedemin 1 lira birisinden, yani 1 kuruş birisinden hediye kabul ettiğini, kimsenin yemeğini yediğini hatırlamam diyor. Alnının teriyle ericerdi diyor. Bir de çalışmış. Hayatında teheccüd kaçırmamış. Camide kılmadığı namazlar için istiğfar etmiş. 3-4 defa camiye gitmediği olmuş çünkü. 5 sene hapis yatmış. 5 yıl. Yazdığı kitaplar, hangi kitabı yazdıysa ilk kitap olmuş. Hiç tefsir yok gibi zannediyorsunuz dünyayı. Zadül Mesir isimli bir tefsir yazmış. Başka bir tefsir yok dünyada, o zaten tek tefsir. Bir kitap yazıyor. Alimlere işte filan konuda hangi kitap önemli diye sorduğunuzda İbnül Cevzi bir kitap yazdıysa ondan başlıyor herkes. Bir kitap yazdıysa bir alanda doldurmuş o boşluğu. Bu insan da 24 saat olan zamanlarda yaşamış arkadaşlar. Bu 70 yaşında nasıl görmüş, nasıl yazmış? Hiçbir gözleri ağarmamış bunun. Ama formülü çözüyoruz arkadaşlar. Hanımı bir gün demiş ki, senin hiç ekmek yediğini görmüyorum demiş. Dikkatimi çekiyor. Niye ekmek yemiyorsun sen demiş. Hani şimdi mayasında şüphe var diye yemiyor ya bazılarımız. Demiş ki, ben çok hesap ettim gençliğimde. Ekmek çiğnenmesi gereken bir şey demiş. Çorba içince hiç çiğnemiyorum. Ekmek yersem çiğniyorum. Çiğnerken vakit geçiyor. Onun için yemiyorum ekmek demiş. 10 defa çiğnesin, çenelerini kaldırıyor.

Kaldıracak, indirecek ki sanki zannedersin 3 somun ekmek yiyor bir oturuşta. Bu adamın yiyeceği ne zaten? Ama çenesini açıp kapatırken 5-10 saniye fazla vakit geçiyor her gün. 10 saniyeyi hesap ediyor adam. O da 24 saatlik gün yaşıyor.

ettim diyor. Şu misafirler kadar baş belası kimse yok diyor. Vakit alıyorlar diyor. Gelir derdini anlatır sana diyor. Bu da sanki benim derdimi anlamış. Allah rahmet eylesin ama bunun yaptığını ben yapamadım tabii. Düşündüm taşındım, misafir kabul etmeyeyim dedim diyor. Sonra da düşündüm ki müminlere hizmet etmeyince ne kıymeti kaldı dedim diyor. Adamların anlayışı yok. Bir alimin önünde nasıl oturulur onu da anlamıyorlar diyor. Sonra şöyle bir formül bulmuş. Demiş ki şimdi bu kalemlerini açacak. Yani kalem açması lazım. Kalem açacak o bir iş. Defterleri var, kağıdı çünkü A4 gidip almıyor. Gidiyor eşeğine yüklüyor koca bir kütük kadar bir şey. Onu katlıyor, kesiyor, defter yapacak. Yazdığı kitapları ciltleyecek. Bir sürü işim var. Şimdi bunları diyor hesap ettim diyor. Bunları yaparken böyle çok dalgın olsam da zarar yok. Misafir geleceği zamanlara bu tip işleri ayırdım diyor. Hem misafirle konuşup hem kalemimi açıyorum. Vakit israf olmuyor diyor. Çok kâr ettim bu işten diyor. Vakit kullanma makinesi olduğu için hayatına Allah bu bereketi vermiş. Onun hedefi bir saniyeyi kaçırmamak olunca Allah da bir saniyesine gün kadar bereket vermiş. Ve enteresan, bu adam ne kadar kitap yazmış biliyor musun? Öldüğünde vasiyetini açmışlar. Vasiyetinde yazıyor ki benim cenazemi yıkayacağınız suyu ısıtırken yonttuğum kalem yontularını kullanın demiş ateş olarak. Torunu diyor ki dedemin cenazesini yıkayacak suyu ısıttık yonttuğu kalemlerin parçalarıyla, bir çuvalda odun kaldı geride diyor. Yazmış hayatı bereket. Ve kardeşler, yeniden İbnül Cevzi'ye dönmeden bir şeyi vurgulamam lazım. Böyle şeyler konuştuk mu şeytan hemen diyor ki ya televizyonları yoktu diyor. Hiçbir imkanları yoktu. Ne yapacak akşam mecbur kitap okuyacaklardı işte filan. Misafirliğe de gitti. Zaten misafir de sevmiyormuş belli bir şey. Arkadaşlar bu asırda da bunların benzerleri var. Benim hocam Abdülfettah Ebu Gudde rahmetullahi aleyh Suriyelidir. Halep asıllıdır. 1980'lerde Hama olayları diye bir Hama olaylar olmuş. Orada İhvan-ı Müslümin'den 50 binden fazla Müslüman kaybolmuştu diyeyim, öldürüldü demeyeyim. Kayboldular da hala bulunmadılar 30 senedir. O dönemde ağır idam cezasıyla yargılandığı için Hoca Efendi Suudi Arabistan'a kaçmıştı. Halep asıllı. Sonra elhamdülillah Allah'ın lütfu keremiyle elini öpmek, önünde oturmak bize de müyesser oldu. Hoca Efendi'den ki bu asrın 20. asrın insanı 98'de vefat etti rahmetullahi aleyh. O bir hatırasında demişti ki Nurattin, dünyada 30 senedir vatansızım, ona yanmıyorum da Halep'ten çıkarken 25 bin kitabım vardı diyor. Bu adamlar o kitaplarımı imha eder diye korkuyorum diyor. Sonra dünürlerinden birisi Yalova'daydı. O öyle anlatırken Hoca Efendi abdese çıktı. Haberi yok dedi. Hepsini yaktılar kitaplarını. Bu hala dönecek kitaplarına kavuşacak diye umut ediyor. Kitapları yakılmış işkence olsun buna diye. Dedi ki 25 bin kitabım orada olduğu için o kitapları almıyorum dedi. Riyad'daki evimde elhamdülillah epey kitabım var ama asas kitaplarım öbür taraftır. Riyad'da 36 bin cilt kitabım var diyor. Riyad'da bir evi var. Evinin karşısında bir daire daha tutmuş. 36 bin cilt kitap da oraya koymuş. Kullandığı gözlük çok rahat, böyle bir santim cam kalınlığında. Okumaktan göz kalmamış. Yani İbnül Cevzi 900 sene öncesinin insanıydı da 9 sene önce de bu insanlar vardı dünyada. Okuyan şimdi de okuyor. Kitabı evladı gibi seven bir insan. Evimi teşrif etmişti rahmetullahi aleyh. Bayrampaşa'da oturduğum zamanlar Türkiye'ye geldiğinde kütüphanene bakayım dedi Nurattin. Hiç görmediği kitaplar olduğu için bizdeki kitaplar. İşte bu ne kitabı filan diye soruyor. Filanca kitap dedim. Onu bir bakayım dedi. Onu bir bakayım dedi. Yani onu yazan da muhakkak onun talebesidir filan, o düzeyde birisi. Ben de kitaplar böyle rafta tutuyor, bir tanesini bu parmağımla tuttum, çektim, gelmedi kitap. Rafta sıkışık duruyor. İki parmağımla çektim. Ne yapıyorsun dedi. Bu kitabı demiştiniz hocam dedi. Sadullah da oğlum 4-5 yaşında, onun ayağının altında dolaşıyor böyle. Bunu dedi alıp öyle koltuğun üstüne sert koyuyor musun dedi. Müslüman kitaba çocuğu gibi davranır dedi. Bak istemiyorum kitabı dedi, vazgeçti. Birden soğuk bir ortam oldu. Yani kitabı takdim edecektim güya falan. Sen kitaba tutmayı bilmiyorsun daha dedi. Önce dedi etrafını açarsın kitabın böyle dedi. İncinmesin diye rahat rahat alınır oradan kitap dedi.
rahmetullah.

Böyleleri de vardı arkadaşlar. Sonra oturduk. İşte İstanbul'a geldiği için kütüphanesinden uzak. Burada bir haftadan fazla misafir kalmıştım. Dedi ki Nurettin çok canım sıkıldı dedi. Beni Süleymaniye kütüphanesine götürsene, biraz gözlerimizi sürmeleyelim orada dedi. İşte okumaya vakti yok. Kütüphanede zaten ayakta duramıyor. Bir sürü hastalığı var. Yani işte gözüne sürme çekecek. Kitapları seyredecek. Kitap seyredecek. Bu bir zevk meselesi. Bu ikra diye başlayan kitaba iman etmenin sonucu bu. Sadece o da değil. Zahidül Kevseri rahmetullahi aleyh, Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan son Osmanlı'nın dünya çapında yetiştirdiği büyük alimlerden bir tanesi rahmetullahi aleyh. Şu anda eşi benzeri yeryüzünde 3-4 tane olsa bizim halimiz böyle değil, daha iyi olurdu diye umduğumuz büyük şahsiyetlerden bir tanesi rahmetullahi aleyh. Türkiye'yi terk ettiği zaman Suriye üzerinden Mısır'a gidiyor. Yıllar sonra, şimdi dikkat ediniz arkadaşlar, yıllar sonra Mısır'da bir makale yazıyor. Makalesinde diyor ki, Türkiye'den çıktığımda Mısır'a gelirken yolda konvoy ara vermişti. Ben o arada Şam'da filan kütüphaneye girmiştim. Orada filan yazma eseri gördüm diyor. Şimdi dikkat edin. Yazma eseri gördüm diyor. O eserden hatırladıklarımı buraya not alayım diyor. Ama diyor kimse ayıplamasın beni diyor. Ezberden yazıyorum bunları diyor. Yani Şam'da konvoy mola vermiş diyor ya Mısır'a. İşte ne kadar ara verilir? Kaç ay mola vermişler midir? Ne kadar mola verdiyse bu herkes işte Şam'da kumaş alalım falan diye gittiği zaman da bu da kumaş almaya gitmiş kütüphaneye. Orada bir kitap görmüş, çok hoşuna gitmiş, incelemiş onu. 15 sene sonra Mısır'da bir makale yazıyor. Yani kimse beni ayıplamasın diyor. Yıllar oldu gördüğüm bu kitabı diyor. Şimdi o kitabı biz aynı kütüphanedeki kitabı inceliyoruz. Virgüllerine bile dikkat ederek yazmış. Sayfalar aktarıyor oradan. Bu da üstelik Arap da değil, Düzceli dediğim zaten. Düzce'den babası İstanbul'a göndermiş bunu. İlerlemiş, Şeyhülislam yardımcısı olmuş. Osmanlı'nın da çökme döneminin adamı. Bunun üzerine Osmanlı çökmüş zaten. Bir kütüphanede bir saat duruyor. Daha doğrusu Şam'a uğruyor. Bak işte tarihi yerler, ne kadar burada kumaş ucuzdur filan. Battaniye al, bir şeyler alsana. Gidiyor kütüphaneye uğruyor. Kütüphanede bir kitap görüyor. Onun kafasına yazıyor. Kalem yok, defter yok. Zaten sürgün gidiyor. Yani bu her an yakalandığı bir yerde alınacak, hapsedilecek bir tarza gidiyor. Kaçak bir yolculukta not tutuyor. Kafası ne kadar boş, ne kadar dinlenik ki not tutuyor. Şöyle de olabilir gerçi, cep telefonuyla fotoğrafını çekmiş olabilirdi yani. 1925'te cep telefonuyla da yapmış olabilirdi bu işi. Sonra cep telefonunu büyütmüştür bilgisayarda. Cep telefonu. Mesele arkadaşlar teknoloji meselesi değil. Himmet meselesi. Kafan büyük oldu mu vallahi bilgisayara da ihtiyacın yok. Ama kafan küçük oldu mu milletin kitap yazdığı bilgisayarla sen oyun oynarsın akşama kadar. Bilgisayar adam büyütseydi çocuklarımız çoktan Evliya Çelebi olmuşlardı. Her çocuğun bilgisayarı var şimdi. Mesele teknoloji meselesi değil. Yani Almanlar çok okuyorlarmış. Şimdi okuyorlar mı onu bana söylesin bir kimse. Burada kardeşler biz İbnül Cevzi'yi kuru kuruya övmekte bir yarar elde edemeyiz. İbnül Cevzi'nin büyüklüğünü konuşurken niye küçük kaldığımızı da anlıyor olmamız lazım bizim. Ama özellikle vurguluyorum. Bir, İbnül Cevzi ümmetin tıpkı bugünkü Irak gibi olduğu bir zamanda Bağdat'ta yaşadı. İşgal güçlerinin vurup dağıttığı zamanların adamıdır. Bir. İki, İbnül Cevzi 3 yaşında babası ölmüş, annesi de bu çocuğa ben bakmam diye atmış bunu. Ne ana ne baba büyümüş. Halası Allah rızası için götürmüş caminin imamına vermiş bunu, sen bak bu çocuğu demiş. Yetim gibi öksüz, annesiz büyümüş bir çocuk. 17 yaşında ezber bildiği kitapları ben size söyleyeyim arkadaşlar. Az çok Buhari kaç cilt görüyorsunuz. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Muvatta, Ahmet bin Hanbel'in 40 bin hadis bulunan kitabı, Sa'd bin Tabakat,

0: Ondan sonra yani şu anda benim ismini hatırlamakta sıkıntı çektiğim kimi 10 cilt kimi 5 cilt olan kitapları 17 yaşında bitirmiş. 17 yaşında biraz önce dinlediğiniz hafızın kıraatinden 7 türlü yapabiliyormuş. Kari bir de aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim'i 7 türlü ezber biliyor. Yetim, ana yok, kimse yok. Halası götürmüş camiye vermiş bunu. Caminin imamı da ilgilenmiş bununla. Para yok, pul yok. Ama bir şey var. Kendi hatıratında diyor ki doğduğumdan beri kendimi kitap aşkıyla yaşamış bilirim diyor. Şu dünyada okumaya hasret gideceğim ona yanıyorum diyor adam. Bizi denetlemek için. Okumaya hasret gideceğim ona yanarım diyor. Okuduğu kitaplar arkadaşlar. İstanbul'da bütün camilerdeki imamların, müezzinlerin kitaplarını toplasan, hepsini ayrı ayrı kitap saysan, İbn-i Cevzi'nin okuduğu, yazdığı kitap kadar kitap yoktur burada. Adam okumaya hasret gideceğim ona yanıyorum diyor. Bu bir sevda meselesi. Neye aşıksan Allah onu sana veriyor. Biz çocuklarımıza sınıf geç sana telefon alacağım diyoruz. Sınıf geç sana bilgisayar alacağım diyoruz. O da Allah şu güneşi durdursa da bir satır fazla kitap okusam diye uğraşmış. Herkese istediğini veriyor Allah. Biz bisiklet sevdirdik çocuğumuza, bisiklet aldı çocuklarımız. Biz okumayı sevdirmedik. Bizi okurken görmedi ki çocuklar. Bunaldık, çok yoruldum, biraz kitap okuyayım diyenimiz oluyor mu hiç? Bu adam Şiilerin jurnallaması üzerine 5 sene hapis yatmış. Günler açmış kafasında. Derdi ne? Kitap okuyacak hapishanede. Kitap okuyacak. İçimden geçiyor. Ben o zaman olsam mezarının duvarını filan kitaptan yapardım. Orada dirilirse okusun diye. Nasıl olsa toprakta çürümüyor kitap. Yani bunu kitapla bir kenara koy. Bu adam hastalık mastalık hissetmiyor. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh. Ümmetin yüz akı arkadaşlar. Ümmetin yüz akı. Ve benim en çok dikkatimi çeken yıllardır böyle İbnül Cevzi'yi şöyle mahşerde bir görsem bir kucaklaşsam geçiyor içimden böyle. Öyle sevdiğim bir insan olmasının temel nedenlerinden biri. İki şeye çok dikkat edilir. Bir, bütün 87 sene yaşamış bu dünyada, müthiş şöhret zamanında da ama camide cemaate giden bir hacı dede rolünü hiç bozmamış. Şöhreti şımartmamış buna. Mesela 20 yaşındayken en çok sevdiğin kim, kimden etkilendiğin sorusuna Ahmet bin Hanbel, Hasan Basri, İmam Gazali diye cevap vermiş. Üçü de farklı mezhep insanı. Bu Hanbeli, kendisi Hanbeli alimlerinden. Ama Ahmet bin Hanbel kaldırabilse mezarından elini ayağını öpecek. Öyle Ahmet bin Hanbel hayranı. Hasan Basri'ye çok hayran. Bir de İmam Gazali, kendisinden bir asır kadar önce yaşamış, İmam Gazali düşkünü. İhya'yı da ezber biliyor zaten. İhya-i Ulumüddin'i ezberlemiş. Yani bulamam kitabı diye ezberlemiş. 60 yaşında Ahmet bin Hanbel'in hayranı, Hasan Basri'nin hayranı, Gazali'nin hayranı. 80 yaşında yazdığı Saydul Hatır isimli kitabı var. Herkese İmam Gazali'yi tavsiye ediyor. Ahmet bin Hanbel'in peşinden gidin diyor. Hasan Basri'yi unutmayın diyor. İlk günkü İbnül Cevzi 80 sonraki ile aynı. Şöhret çıldırtmamış bunu.
1: Nurettin Yıldız Hoca'nın anlatımıyla Hayat Rehberi devam ediyor.

şöhreti şımartmamış buna. Mesela 20 yaşındayken en çok sevdiğin kim, kimden etkilendiğin sorusuna Ahmet bin Hanbel, Hasan Basri, İmam Gazali diye cevap vermiş. Üçü de farklı mezhep insanı. Bu Hanbeli, kendisi Hanbeli alimlerinden. Ama Ahmet bin Hanbel kaldırabilse mezarından elini ayağını öpecek. Öyle Ahmet bin Hanbel hayranı. Hasan Basri'ye çok hayran. Bir de İmam Gazali, kendisinden bir asır kadar önce yaşamış. İmam Gazali düşkünü. İhya'yı da ezber biliyor zaten. İhya-i Ulumuddin'i ezberlemiş. Yani bulamam kitabı diye ezberlemiş. 60 yaşında Ahmet bin Hanbel'in hayranı, Hasan Basri'nin hayranı, Gazali'nin hayranı. 80 yaşında yazdığı Saydul Hatır isimli kitabı var. Herkese İmam Gazali'yi tavsiye ediyor. Ahmet bin Hanbel'in peşinde

Eve gidin diyor. Hasan Basri'yi unutmayın. İlk günkü İbnül Cevzi 80 sonrakiyle aynı. Şöhret çıldırtmamış bunu. Az çok biz de anlıyoruz bu işlerden dediği hiç olmamış. O 80 yaşında 20 yaşındaki talebe hala. Zaten okuma delisi oldu mu talebelik bitmiyor ki. Hep okuyorsun. Edepte de o seviyede durmuş. Ama onurlu bir adam ha. Şakası falan yok. Kazara yani böyle sinirlendiği zaman ağzından ateş fışkıyor. Öyle işte. Tavizci bir tip değil. Biz talebeyiz abi, böyle işlerden anlamayız değil. Kazara seni görmesin bir hadisi inkar ettiğin ya da bir yanlış sözü ağzından çıktığını ya da mesela çıkacaksın sen İbnül Cevzi'nin yanında Ebu Hanife bu işten ne anlıyor diyeceksin de seni parça parça etmeyecek orada. Öyle bir şey yok. Ümmetin geçmişine karşı müthiş saygısı var. Sıfatü Safve isimli bir kitabı var. 10 sayfa üst üste okuyamazsınız o kitaptan. Orada Efendimiz'i anlatıyor. Ashab-ı kiramı anlatıyor. Allah dostlarını anlatıyor. Ömer bin Abdülaziz'i anlattığı bir kitabı vardır. Yani en fazla 20 sayfa okuyabilirsiniz üst üste. Geçmişe hürmeti sınırsız. Müthiş bir hürmet, bir saygı. Zaten kalkan edeple kalkmış arkadaşlar. Edebini bozanı çökertmiş Allah. Gazali de öyle. Yani ümmeti Muhammed'in en çok okunan kitaplarından birisini yazdığı halde bir mağarada ölmüş. Böyle bir bedevi köylü tipiyle bir hayatıyla şöhret bulmuş. O 3 satır makale yazdığı için kendisini bulunmaz deha zannedenler ölümüyle beraber, hatta ölmeden ölüp gitmişler. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh müthiş bir kalemi var. Müthiş kaleminin yanında hoparlör gibi de bir ağzı var. Torunu dedesinin konuşma yaptığı yerleri anlatıyor. 10 bin kişiden az dinleyen olduğunu görmedim onu diyor. Arkadaşlar 10 bin kişi ne eder biliyor musunuz bu meydanda? En düz yer Dicle Vadisi olduğu için Dicle'nin kenarında buna konuşma yerleri ayarlanırmış. O da halifenin sarayının düzlüğüne rastladığı için halife de mecbur balkonlardan çıkıp bunu dinlermiş. Halife kim varsa artık konuşmaya başlıyor. Sonunda yani büyük bir bölümü dinleyenlerin yerlere bayılmış vaziyette, bu da kendinden geçmiş, elinde melinde ne varsa sarık marık atmış gitmiş, o vaziyette böyle bir perişan vaziyette oradan ayrılıyor. Konuşurken de müthiş konuşuyor. İbn-i Cübeyr isimli birisi var. Arap tarihinin evliya çelebilerinden bir tanesi. Endülüs'ten yani İspanya'dan hacca gelmiş. Yürüyerek gele Bağdat'tan öyle ine gitmiş. Birkaç sene sürmüş haccı işte, öyle birisi. Bunun bir konuşmasına rastlamış. Diyor ki hatıratında, yani Allah bana haccı nasip etti, sevinçliyim ama diyor, İbnül Cevzi'yi dinledim ya bir gün diyor, o hac gibi bir şeydi zaten diyor. Yeniden doğmuş gibi oldum o gün diyor. Anlatıyor o konuşmasını, bir bölümünü notlarda bulacaksınız. Yani uzun uzun anlatıyor, çok kısa bir bölümünü kestim aldım. Müthiş bir şey. Arkadaşlar o kadar enteresan bir konuşma uslubu var ki, kendi hatıratında benim konuşmalarımdan etkilenip ben iman ediyorum, Müslüman olacağım diyen 100 bin kişi kadar hatırlıyorum diyor. İçkiyi bıraktım, tövbe ettim diyenler kaç kişi bunu bilmiyorum diyor. Yani konuşmasında bereket var. Ve konuştuğu zaman kendine has bir üslubu var. Mesela geliyor, konuşma yapacağı yerde minbere çıkıyor. O minbere çıkınca 20 hafıza Kur'an okutuyor. 20 tane hafız çıkıyorlar, Kur'an okuyorlar. O Kur'an okuyan hafızlar Dicle Vadisi'ni böyle işte nasıl coşturuyorlarsa en az 10 bin kişi meydana sıkışmışlar. Sonra bu çıkıyor, konuşmaya başlayınca o hafızların okuduğu ayetlerden konuşuyor. Böyle şiir miir okumuyor. Ahireti anlatıyor, cenneti anlatıyor. Kendisi yemeyen içmeyen bir tip zaten. Yemesi sınırlı. İşte ekmek yemediği için pastayla idare ediyor genelde. İşte pastaneden pasta. Yemeyen içmeyen bir tip. Ayakta duracak kadar yiyor. Gerisi ömrü ibadet etmek, namaz kılmak, teheccüde kalkmak, işte Müslümanların işleriyle uğraşmak. Müthiş siyasetçi aynı zamanda. Yani konuşma yaptığı yer halifenin sarayı Bağdat'ta. Sarayın bahçesinde konuşma yapıyor. Bunun evi halifenin sarayına işte 2 mahalle öte. Bütün Bağdat ne kadar o zaman? 87 senede bir defa saraya girmemiş. Hiçbir daveti kabul etmemiş.
bir gün sizi ziyaret etsem öbür gün sizin istediğiniz gibi konuşurum demiş. Kaleminin sahibi, şakası yok, dilinin sahibi. Yani böyle gayreti, takvası, zühdü mesela hiçbir devlet yöneticisinden bir lokma almamış hayatta. Hediyeler çuvallarla geliyor buna, kıymetini biliyorlar. Bir ikincisi de dilinden Allah'a sığınıyorlar bunu. Yani bir yerde ağzından ulan lanetli halife diye bir cümle çıkar, linç eder insan. Orada mesela İbn-i Cübeyr denen seyyah anlatıyor. Ben gördüğüm o sahnede diyor, o binlerce insandan bu konuşması bittiğinde hayatta olan, sağ olan kim aldı anlayamadım mı diyor. Kimi bayıldı, kimi yerlere yattı diyor. O da bayıldı zaten son konuşurken. Böyle enteresan. Öyle bir sahnede bu lanetli halife bir de buraya gelmiş utanmadan diye ağzından bir cümle kaçsa linç eder insanlar orada o halifeyi falan. Buna hürmet ediyorlar, saygı gösteriyorlar. Mesela halifeler genelde Hanefi fıkhından, bu Hanbeli. Ama buna rağmen dinini, Allah'ın şeriatını, Kur'an'ı, sünneti her şeyden üstün tuttuğu için bunun mezhebine falan bakan yok. Çünkü herkes biliyor ki bu mezhep ırkçısı falan değil. Bu Kur'an delisi, peygamber delisi birisi. Bunun mezhebi Allah, mezhebi sünnet, mezhebi ashab-ı kiram. Yani böyle kör bir alim, kör bir taklitçi olmadığı için de hürmeti sınırsız görmüş, saygı görmüş. Buna rağmen arkadaşlar iki musibet yaşamış. Birincisi Hazreti Ebubekir'in torunlarından üstelik. Yani çocuklarına yazdığı bir vasiyeti var. Yavrum, benden sonra şerefimize dikkat edin, biz Ebu Bekir'in torunlarındanız diyor. De hikmet-i ilahi arkadaşlar, oğlu şarapçının tek. Hatta şarap parası bulamayınca bunun kitaplarını çalmış satmış. Adamın hayatta kitabı canı kadar değerli. Çocuğu bunun kitaplarını satıp meze alıyor kendisine, bir şeyler yapıyor. Bağdat'ta zaten yani dediğim gibi işgal yılları, içki filan serbest bunun döneminde. Bu da bir vaazında oğlunu evlatlıktan kovduğunu, tövbe etmediği sürece bunu evlatlığa kabul etmediğini söylüyor. Daha sonra bu öldükten sonra rahmetullahi aleyh çocuğu, bunun çocuğu için yazdığı vasiyetini en son kitap olarak satıyor. Peki son meze parası olarak bunun son kitabını görüyor. İlk cümle çok dikkatini çekiyor çocuğun. Yani alıcı bakıyor kitaba. Oğlum diyor, sen misin bu adamın çocuğu diyor. Evet diyor. Bak sana ne yazmış baban burada diyor. Açıyor. Oğlum biz Ebu Bekir'in çocuğu, şerefimi koru diyor. Ebu Bekir'in torunuyuz diyor. Amca ver o kitabı, satmıyorum diyor. Gidiyor. Bir insanda arkadaşlar ihlas olursa sen öldükten 30 sene sonra bile Allah seni koruyor geliyor. Tövbe istiğfar ediyor. Bütün babasının sattığı kitaplarını yeniden piyasadan topluyor. Ama tabii her halükarda iş işten geçiyor. Bunun oğluyla ilgili yani en umudu torunu, o çocuğundan olan torunu, yani o berbat adamdan olan torunu bunun emsalinde bir alim olarak tekrar yetişiyor elhamdülillah. Aynı kalitede kızları var. Kızları da kadın dünyasında böyle şöhretler enteresan. Kızlarından umduğunu bulmuş ama. Kızları da müthiş bir yetenek ve hizmet ehli olarak yetişmişler. İkinci olarak da arkadaşlar Abbasi döneminin son yılları Selçukluların işte Harzemşahlar falan vesaire, Melikşahlar falan, o kadronun ve İran kökenli Rafizilerin Abbasi sarayının altını oydukları dönemdir. Müthiş bir şekilde altını oydular Abbasi Sarayı'nın. Moğollar da geldiler, eliyle koymuş gibi kaldırdılar. Çünkü içi oyulmuş bir saltanattı zaten hilafet maalesef. Bu dönemde İbnül Cevzi siyasetle de ilgileniyor. Sıkı bir şekilde konuşmalarında, kitaplarında Ümmet-i Muhammed'in kaderiyle bu şekilde oynanmasına karşı çok ağır uyarılar yapıyor. Rafiziler de sarayda etkin oldukları bir dönemde bunu alavara dalavara 5 yıl hapse attırıyorlar. Hapisten sonunda bakılıyor ki hakikaten masum, zavallı birisi hapse atılmış oluyor ve af gibi bir şeyle Bağdat'a geri gönderildikten bir

hafta sonra da Allah Teala ruhunu alıyor. Yeniden böyle bir maceraya, kavgaya, gürültüye bulaşmadan vefat ediyor. Arkadaşlar, Ümmeti Muhammed İbnül Cevzi'nin sağlığında da değerini bildi. Ölümünde de değerini bildi. Ramazan-ı Şerif'in 12. gününde vefat etmiş. Bunun cenazesinde ölmemek için insanlar oruçlarını açmak zorunda kalmışlar arkadaşlar. Ne demek? Yani Bağdat'ta öyle bir izdiham olmuş ki, yani insanlar ezilip havasızlıktan ölmek durumunda kalmışlar. Öğle namazında cenazesi kılınmış, akşama kadar gömememişler bunu. Yani ümmetin çünkü yüz akı, o zaman da yüz akıydı, şimdi de yüz akı, orucunu açanlar olmuş. Cenazede ne kalabalık olacaktı, açık havada üstelik. Kapalı bir yerde kılınmamış ki cenazesi. Yani nasıl o zamanki caddeleri diyelim, on binlerce insan izdihamlı bir şekilde doldurunca, yani ezilmek ve havasızlıktan ölmek zorunda kalanlar, ölmek tehlikesi geçirenler, yani oruçlarını açmışlar, oruç açmak zorunda kalmışlar, öyle büyük bir izdiham. Yani Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar, yani tavsiye edeceğim kitaplarını, filan kitabını tavsiye etsem desem, öbür kitabından dolayı benden hak ister kıyamet günü diye korkuyorum. Ama Telbis-ü İblis isimli bir kitabı var. Şeytanın insanı kandırma taktikleri demek. Orada kafirleri nasıl kandırdığını, hocaları nasıl kandırdığını, müezzinleri nasıl kandırdığını, hacıları nasıl kandırdığını, ikinci defa hacca gitmeyi insana niye şirin gösterdiğini, Kabe'de insan Medine'de niye dükkanlara gider, bunu inceliyor. O kitabını okuyan, bu adam Nurattin Hoca yanlış anladı ya, bu psikoloğun teki herhalde, ne anlar bu hocalar bu işlerden zannedersin. O kitabını tavsiye etsem bana beddua ettirirsiniz. Onu elinizde gören birisi, bu melun kitabı ne okuyorsun diyecek, kime ait olduğunu, ne olduğunu bilmeyecek. Çünkü hocalar onu görünce bakacak olan bizim foyamızı meydana çıkarıyor. Müezzinler görse müezzinlerin foyasını. Çünkü İbnül Cevzi'nin dostu yok arkadaşlar. Seni sünnete aykırı gördü mü dostu değilsin onun sen. Yedi seni. Burada hacıları tenkidi var ki örnek olarak onu koydum. Ben hepimizi ilgilendirir diye. Yani babasının hasta olduğunu bile bile bir insan hacca niye gider, bu sorunun cevabını tahlil ediyor. Çünkü şeytan seni hac diye kandırıyor diyor. Yüz defa hac yapsan bir babanın duasını almak değil o Allah katında. Ama bu mantığı kaybettin mi bir daha hacca gidiyorsun. Telbis-i İblis isimli kitabı, kitap filan değil. Onu babama Mekke'den göndermiştim. Dedi ki bu kitabı okudum da dedi bir şeyi anlamadım dedi. Buna şeytan yazdırtmış olmasın bu kitabı dedi. Niye dedim? Ya o günden beri çok fena korktum ben dedi. Ben de bir yolda mıyım diye. Mesela Kur'an okuyan hafızların niye para düşkünü olduğunu ondan anlarsınız. Çünkü diyor ki şeytan ister ki kimse Kur'an okumasın. Okuyanın da bari Kur'an'ını satarak sevap kazanmamasına razı olduğu için çok paracıdır Kur'an okuyanlar diyor. Bizim hafızımızı cengit ettiğimizi zannetmiyor yani, o ayrı bir konu. Yani bildiğiniz hafızlardan söz ediyorum işte. Niye para düşkünü türler? Hoca deyince niye akla yemek yemek, ikram görmek gelir? Bunu o kitapta bulursunuz. O kitap yüzünden işte Şiiler ona 5 sene hapis cezası takdir ettirdiler. Öyle öldürüp çektiler onu da halkın baskısından korktu hilafet, serbest bırakmak zorunda kaldılar onu. Saydul Hatir isimli bir kitabı vardır. Aklıma takılanlar kitabın Türkçesi. 80 yaşında yazmış bu kitabını. Kitabın başında diyor ki ya diyor her konuda bir kitap yazdım. 400 kitap yazmış çünkü. 400 cilt değil ha. 400 konuda kitap yazmış. Bunların içinde tıp kitabı var, astronomi kitabı var. Çok iyi Yunan filozoflarını biliyor. Abdestsiz olduğu zamanlarda felsefe kitaplarını okumuş. Şimdi abdest için su getiriyor çocuklara. Boş durmamak için felsefe kitabı okumuş o arada. Sonra Yunan filozoflarını tenkit eden kitaplar yazmış. Yani okuma makinesi gibi bir şey. Şimdi
diyor ki çok kitaplar yazdım diyor. Bazen insan boş kalınca, avara kalınca kafasına bir şeyler takılıyor diyor. Bu kafama takılan şeyleri kitap olacak durumda değil. 15 satırlık, 20 satırlık notlar. Bunlar zayi olacak diye korktum diyor. Gelecek nesle bunları da aktarayım düşündüm diyor. Bana göre Kur'an ve hadisten sonra fıkıh kitabından değerli bir

İşte bu. Hangi baskısını gördüysem almışımdır. Ona yakın baskısı var bende. Yani en son bir baskısı çok hoşuma gitti. 5 tane aldım. Olur ki biri kaybolur maybolur. Bir tanesini eve bıraktım. Bir tanesini arabada tutuyorum. Bir tanesini kütüphanemde duruyorum. Yani o kadar değerli bir kitap ki. Çünkü arkadaşlar 50 bin cilde yakın kitap okumuş bir insanın hatıraları bunlar. Fıkıh kitabına falan benzemez. Ve yani bu kitabı cesaret etmek, tercüme etmeye bir türlü cesaret edemedim. 30'a yakın kitap tercüme ettim. Bu kitabı zayi ederim korkusuyla tercüme edemedim. Kimse de tercüme etmiyor. İnşallah yani o kitaptan Türk halkına yarayacak şeyleri Ramazan'a kadar tercüme etmiş olacağım. Sonunda kafama bunu da koydum. Kıyamet günü herkes tutunacak bir etek ararken İbn-i Cevzi'ye derim ben senin kitabını tercüme etmiştim diye umuyorum yani inşallah. Yani o kitabın arkadaşlar tamamı tabi bize yarayacak düzeyde değil. İşte düşünün yani bütün İslam tarihini özetle ve müthiş tarihçidir. Tarihte sayılı adamlardan birisi. Tarihi bilgisi çok fena. Böyle. Asas mesleği hadis alemi bu. Çünkü aşağı yukarı 100.000'e yakın hadis biliyor ezber. Senetleriyle, ravileriyle falan beraber. Tefsirde de birinci sınıf adam. Tarihte de eşine az rastlanır bir adam. Acayip bir tip. Böyle bir adamın hatıralarını düşünün. Hatıra derken işte Bağdat'a giderken birisi bize yemek ısmarladı. Dedik ki biz bu kebaptan yemeyiz. Acı. Öyle hatıralar değil ha. Mesela bir oğlu aşağı yukarı 300'e yakın hatıra kendisi rakamlandırmış. Mesela birinci hatırasını söyleyeyim. İnsanlar niye harama düşkün oluyorlar da helaller zevk vermiyor? Hatıra dediği bu şey. Mesela işte biraz önce anlattım. Misafirlerin vakit işgaline karşı ne yapılabilir? Adamın hatıra dediği de bir kitap konusu zaten. O kitap bir cilttir. En az 300 cilt eder benim gözümde. Böyle müthiş şeyleri var. Mesela orada işte insan diyor evlilikten niye kuru kuruya diyor sadece yemek pişirecek bir kadınla evlenmeyi anlar diyor. Evliliğin tabii bir gerekçe olduğunu anlatan öyle enteresan bir 2 sayfalık notu var ki orada. Yani evlenmeden önce muska olarak onu yazıp bir adamın omuzuna bağlasan mutlu olur herhalde. Öyle zannediyorsun. Rahmetullahi aleyh. Müthiş bir insandan söz ediyorum arkadaşlar. Ve takvalıktan söz edince bir benzerini bulamıyorsun. İşte Ebu Hanife var onun bir benzeri takva adam. Dünya nimetlerine tenezzül etmemiş. Yazdığı kitapları arkadaşlar 1/10'unu yazan birisi zengin oluyor, abad oluyordu o zamanda. Bu hayatta hiçbir kitabından 1 lira almamış. Bir de bir şey söyleyeceğim. Kitap okumak deyince arkadaşlar şimdi ne anlaşılıyor? Gazetede bakıyorsun Ramazan'da en iyi reklamı hangisi verdiyse ölçüyorsun bir de onu 1,5 karış. Kardolabın kenarındaki yerde de 1,5 karışlık boş oluyor. Zaten kitap şimdi öyle alınıyor biliyorsunuz. Yani mobilya türü bir şey olarak alınıyor. Ondan sonra ön sözünü okudun mu gelip Nurattin Hoca'ya müthiş bir kitaptı hocam okudun diyorsun. Neresini okudun diye soruyorsun. Ön sözünü okumuş, ön sözünden de ön cümleyi okumuş zaten. Çünkü ben onu İhya'yı okuduğunu nereden anlıyorum okumadığını veya biliyor musunuz? İhya'yı okuyan adam gelip ben İhya okudum demez. İhya'nın vermesi gereken ilk şey mum gibi erimektir. Sen kazık gibi dikiliyorsun karşımda. Sen İhya nereden okuyacaksın kardeşim? İhya var senin evinde, ona itiraz etmem bak. Olur çünkü bayağı kalın kitap. Bayağı yer tutar. Hele şimdi baskıları o kadar müthiş ki İhya'nın. Ona bir itirazım yok. Sonra arkadaşlar yani bu zatların kitap okuduğu dönemlerde enteresan bir şey var. Verrak denen meslek var o zaman. Kırtasiye de kelimesi o zamandan Bağdat'tan kalma bir kelime. Verrak var, kırtasiye var. Kırtasiye demek kağıt satan adam demek. Adamın 20 tane kitap var. İşte İbnül Cevzi'nin 20 kitabının orada var. Şarapçı çocuğu getirip satmış orada duruyor onlar. Sen gidiyorsun boy boy böyle ambalaj kağıtları var ya, kağıtlar öyle Çin'den gelmiş. O zaman da Çin'den geliyordu kağıt. Gidiyorsun 5 top kağıt alıyorsun. Orada bir masa var. Şu kitabı okuyacağım diyorsun, okuyorsun, alıyorsun. O kitabı divitinle orada yazıyorsun. Kimse sana kitap basıp vermiyor. Baskı diye bir şey yok arkadaşlar. Ya da çok alim biriysen talebelerine diyorsun şu kitabı yazın getirin bana. Onun için Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir kitabın 10 tane yazma nüshası var diyor.
Ne demek 10 tane yazma? Kitabı aslında adam bir tane yazmış. Ama okumak isteyen o kitabı alsa adam kitabını vermiyor ki. Ya onu ders olarak okutuyor, sen not tutuyorsun. Mesela Buhari'nin 100 tane yazması var diyor. Ne demek? Bir hoca okumuş Buhari'yi, talebe de yazmış, o arada bir cümle eksik çıkmış. Onun için tahkik edilen, redekte edilen kitaplar karşı karşıya konur. İlk müellifin yazdığını buluyorsan yapacak bir şey yok. Orijinalini buldun. O genelde Moğollar veya Amerikalılar tarafından yakılmıştır. Orijinali bul, ne yapıyorsun bu sefer? Başkaları tarafından not tutulmuş 3-4 tanesini karşına koyuyorsun, karşılaştırıyorsun, en doğrunu sayı çıkarıyorsun. Onun orası eksik, bunun burası eksik. Bu şekilde bu adamlar, bu bahsettiğim 50 bin cilt kitap okumuş bu kitap canavarı, tamam mı? Kütüphaneye girip şöyle sallanarak okumamış bu kitapları arkadaşlar. Cahiz diye birisi var, o da bunun yaşıtlarından. Onun böyle takva yönü falan olmadığı için 20 sene sonra bile bu İşi vaktince çok olanlara pek sırası gelmez onun. Edebiyatçı birisi işte. Allah rahmet etsin bile diyeyim mi diye düşünüyorum yani, ama şimdikinden daha tabii emsalsiz birisi. Bir gün kadının biri ressama gitmiş. Demiş ki ressama, bana demiş şeytanın resmini çizsene demiş. Ressam da demiş ki ben şeytanı görmedim ki demiş. Bana demiş tipsiz bir adam getir, ona benzeteyim onu demiş. Bu da gitmiş cihaza demiş. Seni demiş bir yere götürsem bir saatliğine gelir misin? Ne yapacaksın demiş. Rüşvet ne kabul eder, sana oradan bir kitap alırım demiş. Gelirim demiş. Cihazı götürmüş, bu benziyor mu? Hah, bunu yaparım demiş. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? En son saçını taradığından 20 seneyi hatırlıyor. Saçına tutmamış. Saç taramayı kitap okuma düşmanı görüyor çünkü. O kadar tipsizleşmiş ki kafası, kadın bunu şeytan diye götürmüş ressamın önüne. Şimdi arkadaşlar, lise bitirecek, hafız olacak, üniversiteye hazırlanacak. Artist gibi akşama kadar aynanın önünde duruyor delikanlı, ondan sonra da ben onu götürmem lazım ressama. Şeytan örneği olarak değil de hayatta alim olmaz adam resmi çizmesi için. Arkadaşlar, ümmetimizin ne mübarek geçmişi var ya. Nasıl övünmem ben bu geçmiş? En berbatı cahiz bile kitap delisi. Bizim en takvamız aynanın önünden çıkmıyor. Ümmetin orijinali biz değiliz arkadaşlar. Müslümanız elhamdülillah. Allah imanımızdan bizi ayırmasın. Ama ümmeti Muhammed'in örneği olacak bir model değiliz. Her halükarda konuşulacak o kadar şey var ki İbn-i Cevzi'nin, yani benim onun kitaplarından alıntılarım sabaha kadar bitmez. Ama ben burada size arkadaşlar, benim hayatıma yön veren, uykularımı kaçıran, beni 40 yaşına kadar evlenmeyeyim bu adamların kitabından okuyayım diye kafamı bulandıran adamlardır bunlar. Sonra Allah babamdan razı olsun, 28 yaşındaydım, beddua ederim diye korkuttu beni, evlenmek zorunda kaldım. Ben 40 yaşına kadar bu kitaplara doyacağım diye kararlıydım. İşte İbn-i Cevzi de doymamış. İyi ki öyle bir karar vermedim yani. Bozdum kararımı. O da 80 sene okumuş. Kitabı hasretten gideceğim bu dünyada diyor. Hiç kitap görmemişse valla. Ne yapsın? Arkadaşlar bu broşürü okumanızı tavsiye ederim. Bir örnek alırız filan diye değil. Ulan bizim geçmişimiz de böyleymiş işte diye hiç olmasın teselli eder. Güzel çay içip muhabbet ederiz o halde yani, hiç olmasın. Vakit kalır. Konuşmak için malzeme çıkarırız. Hayır. Arkadaşlar, biraz erkekliğimizden, biraz kadınlığımızdan utanırız belki. Yazık ya. Bir telefona harcadığımız vakit bile bizim İbn-i Cevzi ile kıyamet günü bir araya gelmemize engel arkadaşlar. İsraf ettiğimiz vakitlere bakınız. Yani ben lokantalarda mecburen yemeğe gittiğim oluyor. Böyle yetim çocuk gibi bekletiyorlar. Ulan ne bekliyoruz diyorum. İşte sipariş verdiniz ya, sipariş getir. Getir siparişimi kardeşim. Hemen gelirse ayıp. Niye? Bir yemek 45 dakika sürermiş. 45 dakika alim Allah. Bir ayda yemeğe harcadığı vakit değildir İbn-i Cevzi. Zaten o karısını boşardı onu 45 dakika beklesiydi orada o. Arkadaşlar ya getir kardeşim, çiğ olsun bunu getir diyorsun, getirmiyor adam. Bekleyeceksin orada. Bir salata getiriyorlar. Böyle bekliyorsun. Bu bitti, tatlıyı getirin, yok. O da yok. Niye? Yemek kültürü. Lanet olsun bu kültüre. Lanet olsun. Yemeğin kültürü olur mu lan? Boğazından aşağı gidiyor, pislik oluyor. Bundan kültür olsa ne olur? Çiçek olsa ne olur? Yemek kültürüymüş.

Çok çiğneyecekmişin. Vallahi çok çiğnemek tıbbi bir gerekçeymiş, onu bilmiyorum ama İbn-i Cevzi de çiğnenmeyecek şeyler yemiş. O bu kuralı da biliyordu demekti. Çiğnemeden yutulmaması gerektiğini biliyordu. Çiğnenmeyecek şeyler yemiş demek ki. Arkadaşlar, korkarım Allah kıyamet günü bize der ki, tamam siz kötü zamanda yaşadınız ama İbn-i Cevzi'yi duymamış mıydınız der diye korkuyorum. Bir de arkadaşlar, vakit bulursanız konuşan kitaplıktan okursunuz. Yani çok, çünkü 14 sayfa, bayağı vakit gerekiyor bunun için. Haberler var, izlenecek, misafirlik var, ziyaretler var. Sonra biz onun gibi böyle delikanlı da değiliz, gözlüksüz de okuyamıyoruz. Gözlüğün yanında mı filan? Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız

Kardeşlerim, muazzez müminler, cihaz sebe, iktidar sebe, hükümet sebe, her şey sebe, asıl olan kulluk. Cenab-ı Hak bizi yeryüzüne, ona ibadet edelim, kul olalım, kulluk ödevini yerine getirelim, bu amaçla, bu gaye ile gönderdi. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o en muazzam yolculuğunda, en muhteşem seferinde, yani miracında Cenab-ı Hak ona namazı emrettiler, onu telkin ettiler. Ümmetine namazla döndüler Aleyhisselatü Vesselam. اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ قَامَ فَسَلَّا Efendimiz Aleyhisselam'a bir musibet, bir bela geldiğinde, içeriden bir musibet, dışarıdan bir sıkıntı geldiğinde kalkar namaz kılarlar. Namaz Aleyhisselatü Vesselam'ın sığınağı olur. Kurratu ayni diyor, benim gözümün nuru namazdadır. Ruhu itminanı, selameti namazda buluyor Aleyhisselatü Vesselam'ın. Kur'an-ı Hakim'in sahibi, اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَهُ الزَّكَى Müslümanların oluşlarını, iktidar mücadelelerini, yeryüzüne Allah ve Resul davasını hakim kılıçlarını anlatırken, eğer biz onlara güç verirsek, iktidar verirsek ne yaparlar? اَقَامُوا الصَّلَاةَ Namazı ikame ederler, mescitler yaparlar, camiler yaparlar. Saf saf olurlar, Allah'ın huzurunda dururlar. اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُ الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ Zekat verirler, emri bil maruf yapar, kötüye engel olurlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldılar, zekat verdiler, iyi emrettiler, kötüden alıkoydular, önünde durdular. Durun kalabalıklar dediler, bu cadde çıkmaz sokak. Burası sizi Allah'ın narına götürür, işte burası cennetine, burası cemaline gider. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Raşid halifeler geldiler, onlar da aynı istikamette gittiler. Sonra bayrağı sizin dedeleriniz, Devlet-i Aliye devraldı. Osman geldi, Orhan geldi, Murat Hüdavendigar, Fatih, ecdadımız, dedemiz Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri geldi. اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ قَامَ فَسَلَّهَا Sıkıntı, bela, musibet geldiklerinde onlar kalktılar, o kalelerin önlerinde Nibolu'da, Mohaç'ta, Kosova'da kıyama durdular, gece

Geceler boyu kıldılar, gündüz Allah yolunda cihad ettiler. Allah Resulü'nün sancağı, bayrağı yere düşmesin diye fedai canda bulundular, Yavuz oldular, Fatih oldular. Büyük hizmete vabeste oldular, vesile oldular, vasıta oldular. İnsanlar vardır, hizmete talip olurlar. İnsanlar vardır, onlar bizzat matlub olurlar. Bizzat onlar seçilirler. Sultan Selim Han Hazretleri namaz kılan, zekatı veren, sonra iyi hakim kılıp kötüyü ortadan kaldırmaya memur olan bu. Bu geliyor şimdi. Cenab-ı Hak şimdi onu yürütecek Efendimiz Aleyhisselam'ın yolundan. Onun izinden bir Müslüman gelecek, evladı Fatihan gelecek. Doğuyor, ebesi saklıyor erkek olduğunu. El-Futuhatul İslamiye'de naklediliyor. Çünkü karışıklık var. Zalimler fitne fesadın peşinde. Şialar saraya kadar girmişler. Entrikalar peşinde koşuyorlar. Öldürüyorlar. Çocukları katlediyorlar. Onun için ebesi de annesi de erkek çocuk olduğunu izmar ediyor, saklıyorlar. Adına Selime diyorlar kız. Kız elbisesi giydiriyorlar. Öyle kızlar arasında yaşıyor, belli bir noktaya geliyor. Sonra babası Beyazıt fark ediyor. Kızlarla oynarken erkek hareketleri yapıyor, çağırıyor yanına, bakıyor ki o Selime değil, adını değiştiriyor, adı Selim oluyor. Sonra saraydakiler devreye giriyorlar, diyorlar ki olmaz, buna saltanatı, buna hükümdarlığı veremezsin. Fakat Kemal Paşazade Hazretleri İbni Kemal diyor ki, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Bu ayeti kerimeyi ben hesap ettim. Ebced'le Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'ne işaret ediyor. Yavuz gelecek, ümmetin önünü açacak, ufku daralmış. Suriye'de nasıl bugün acılar, felaket var, Anadolu kaynıyor, Anadolu'da katliam var. İran'dan gelen Şah İsmail'in adamları tam 50 bin Müslümanı katletmişler. Kaçacak yer bulamıyorlar. Ya Rabbi bize nusret eyle diye feryat ediyorlar. Sarayda da birileri entrika peşinde koşuyor. Buyuruyor ya, ve evhayna ila ummi Musa en erzi'i fe izâ hifti aleyhi fe elqihi fil yemmi ve la tehafi ve la tehzeni. Firavun'un adamları koşuyorlar, ev ev dolaşıyorlar, Beni İsrail'den erkek çocuk arıyorlar, onları katledecekler. Ama bir evde Musa'nın annesinin kucağında Cenab-ı Hak Musa'yı koruyor, emrediyor. Nil'in sularına bırak, Allah bu yavruyu koruyacak. Çünkü bu yavru mazlumlara imdad edecek. Bu yavru Firavun'un tacını, tahtını başına geçirecek. Şimdi İstanbul'da bir sarayda bir evladı koruyor Cenab-ı Hak. Adına Selim'e diyorlar. Sultan Selim oluyor, ümmetin imdadına koşuyor. Babası vermek istemiyor tahtı. Kardeşi Ahmet'e verecek. Rabbimin inayetiyle ulemanın, ordunun, askerin talebiyle Sultan Selim geliyor. 8 yıl iktidarda kalıyor. Fakat 8 yılda 80 yılda yapılamayacakları yapıyor. Emri bil marufta bulunuyor, kötüye dur diyor. Anadolu'da, alemi İslam'da öyle acılar var ki Şah İsmail denen adam ben haşa Allah'ım, ben ilahım diyor. Ehli sünnet alimlerinin medreselerini yıkıyor. Ölenlerini kabirden çıkarıyor, onları yeniden mahkum ediyor, idamla yargılıyor. Kabirlerinde bile ulema-i İslam'ı rahat bırakmıyor. Müslümanları alıyor, kazana koyuyor, diri diri pişiriyor. Alemi İslam'da böyle bir acı var, zulüm var. Yavuz Sultan Selim tahta geçmeden babasına diyor, müsaade eyle. Bu zalime haddini bildireyim, ümmet imdad ediyor, onların yardımına koşayım. Rabbim nasip ediyor. Gidecek Çaldıran'a, İran'ın, bunların, bu zalimlerin üzerine önce Kemal Paşazade Hazretleri fetvaları veriyor. Bunlar zulmettiler, tuğyan ettiler, hak ettiler cezaları. Bunların verile bu bize farzdır diyor Kemal Paşazade. Büyük bir orduyla gidiyor. Oradan onlara yardım eden Mısır'a gidiyor. Cenab-ı Hak nusret ediyor.
Bir gün sarayda Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Hasan Can'la Nedim'i ile sabahlara kadar meclis kuruyor, sohbet ediyor. Bir gece Hasan Can gelemiyor. Sabah gelince diyor ki Hasan Can, söyle bakalım bu gece rüyada ne gördün? Efendim diyor, bu gece ben rüya görmedim. Ya da kayda değer bir şey görmedim. Sarayda araştırıyorlar, sonra bakıyorlar ki kapağısa Hasan bir rüya görür. Hasan Can sorar, sultanımız emrediyor, bu gece rüyada ne gördün? Diyor ki kapağısa Hasan, gecenin yarısı kapılar çalındı. Rüyadayım, kapıya koştum. Kapıyı açtığım zaman baktım ki karşımda nur yüzlü aksakallı birisi. Dedi ki ben Ali bin Ebi Talib. Şu gördüğün Ebu Bekir, yanındaki Ömer, onun yanındaki Osman, aşere-i mübeşşere Allah Resulü'nün ashabı radıyallahu anhum, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam Hicaz'ın, Harameyn'in anahtarını Sultan Yavuz'a gönderdiler, onu bekliyorlar. Hasan Can dönüp rüyayı Sultan Yavuz'a anlatınca, hani biz deriz ki Resulullah Aleyhisselam'ın daveti olmadan, onun emri fermanı olmadan yola çıkılmaz. İnsanlarda şüpheler vardı, zanlar vardı. Bu ordu Allah Resulü'nün, bu ordu Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ordusudur. Öyle gittiler, fethettiler. 8 yılda, 80 yılda yapılamadık hizmetleri yaptılar kardeşlerim. Ümmetin önünü, ümmetin ufkunu açtılar. Şimdi ona iftira ediyorlar. Katildir diyorlar, zalimdir diyorlar. Öyle bir adam ki Kemal Paşa Zade'den fetva almadan adımını bile atmadı. Edirne'ye gidiyor, 400 tane ipek tüccarını ona şekva ettiler. Dediler ki bunlar İran tarafından geldiler. İran devleti adına haber topluyorlar, casusluk yapıyorlar. Onları idama mahkum etmek istiyor, Kemal Paşa Zade olmaz diyor. Yavuz bastırıyor, Kemal Paşa Zade olmaz. Kapıyı vuruyor, Yavuz'un yüzüne çıkıyor. Çıkarken Yavuz diyor ki bu umuru devlettir, sen buna müdahil olamazsın. Kemal Paşazade deniyor, sultan, umuru dünyanız, umuru ahirete taalluk eder. Dolayısıyla dünyaya hükmetmek de bizim sorumluluğumuzda. Fetva vermeden bunları idam edemezsin. Araştırma devam ediyor, tahkikat. Neticede onların tüccar olduğu ortaya çıkıyor. Eğer siz bir devletseniz, sizin huluku keriminiz de olacak, aziminiz de olacak. Siz iltifatta da bulunacak, ihsanda da bulunacak. Ama biri eşkıya, biri terör suçu işliyorsa devlet olarak onlara da haddini, hukukunu bildireceksiniz. Eğer Anadolu'da 50 bin Müslüman katledildiyse o zalimlere de bunun hesabını, hukukunu soracaksınız. Yavuz bunu yaptılar. Allah Resulü'nün davasına hizmet ettiler. Ulemaya hizmet ettiler. Mısır'dan dönüyor, Yunus Paşa'yı yargılıyor. Etraf buz gibi, gergin bir ortam var. Kemal Paşazade atıyla geliyor dört nal. Atını durdurunca at çamura batıyor, çamurlar Yavuz'un kaftanına sıçrıyor. Eyvah diyorlar, şimdi Kemal Paşa'ya, büyük allameye dönecek. Belki onu cezalandırmak isteyecek. Korku nöbetine girmiş insanlar, nutku tutulmuş herkesin. Yavuz emrediyor, kaftanını üzerinden çıkarıyor. Diyor ki, bu kaftanın üzerinde Kemal Paşazade gibi Hazreti Muhammed'in ilmine varis olan bir alimin atının ayağından çıkan toprak var, çamur var. O halde ölünce bunu kabrimin üzerine koyun. O kaftan şimdi kabrinin üzerinde. Yavuz Evliyaullah'ın şehadeti var. Veliyullah'tır kardeşlerim. Son anlarını yaşıyor. Hasan Can yanında. 8 yıl kalıyor iktidarda. Ama 80 yılda 10 tane sultan onun yaptığını yapamaz. Alem-i İslam'ı tek bayrak, tek sancak altında topluyor. Cezayir Beylerbeyi Hızır Bey diyor ki, madem Yavuz var, biz İspanyollardan, biz Portekizlilerden, biz Keferelerden Cezayir'i, Afrika'yı koruyamıyoruz. O zaman ey Yavuz kabul eyle, ben sana ittiba ediyorum. Cezayir hükümdarlığını bırakıyor, kalkıyor, İstanbul'a geliyor. Yavuz'un ordusuna nefer oluyor. Sonra Kanuni onu Hızır Bey'i adını değiştiriyor, Hayrettin oluyor. Hayrettin Barbaros, Hayrettin Paşa.
kaptanı deryalığa geliyor.

Yavuz böyle bir sultan, Veliyullah kardeşlerim. Son anları şirpence hastalığına yakalanır. Patlatır onu hastalık sebe. Ahir ömründe yatakta. Hasan Can sürekli Yasin okuyor. Yasin-i Şerif'in ikinci sayfasına gelir. Cennetten bahsediyor. Selamun kavlen min Rabbir Rahim ayetini okuyunca ikinci defa okuyor, bu ayete geliyor. Ayeti kerimede Cenab-ı Hak ehli cennetten bahsediyor. Onlar nimetlerin içinde, onlara gark oldular ki perdeler açılacak, perdeler zahir olacak. Cenab-ı Hak bizzat onları selamlayacak. Yavuz oraya geliyor, sağ elini kaldırıyor, şehadet parmağıyla ruhunu teslim ediyor. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. O son anlarını verirken Hasan Can'a diyor ki, soruyor, efendim diyor, ne dersin, bu nasıl bir haldir? Sultanım, Allah'la beraber olma zamanıdır. Sultanımız Veliyullah diyor ki, Hasan Can, sen bizi ne zannettin, Allah'tan gafil olduğumuz bir an olmuş mudur? Eğer Allah'tan gafil olsa Yavuz'a 8 yılda Allah Azze ve Celle öyle büyük devletleri, ihsanları muhatap kılar mıydı kardeşlerim? O halde Yavuz demek Veliyullah demek. Yavuz demek Anadolu'yu Rumeli'ye bağlamak demek değil. Zahirde belki budur ama hakikatte Yavuz demek Halebi İstanbul'a, İstanbul'u Mekke'ye, bütün ehli imanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bağlamak demek. Bir yerde imdad eden mazlum biçareler varsa onların yardımına koşmak demek. Yavuz demek Hazreti Muhammed'in davasına emir eri olmak demek.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar. Evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil. Mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine, babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba

0: gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh! Sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam, bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İsa aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin. Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek, diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Muhammed aleyhisselama gidin, diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun, diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah, benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onu onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

İfade bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

şehadet şerbetine son saatlerimi şanlıyım inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Şehadet mi? Annem mi? Annem.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, cihaz sebe, iktidar sebe, hükümet sebe, her şey sebe, asıl olan kulluk. Cenab-ı Hak bizi yeryüzüne, ona ibadet edelim, kul olalım, kulluk ödevini yerine getirelim, bu amaçla, bu gaye ile gönderdi. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o en muazzam yolculuğunda, en muhteşem seferinde, yani miracında Cenab-ı Hak ona namazı emrettiler, onu telkin ettiler. Ümmetine namazla döndüler Aleyhisselatü Vesselam. اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ قَامَ فَسَلَّا Efendimiz Aleyhisselam'a bir musibet, bir bela geldiğinde, içeriden bir musibet, dışarıdan bir sıkıntı geldiğinde kalkar namaz kılarlar. Namaz Aleyhisselatü Vesselam'ın sığınağı olur. Kurratu ayni diyor, benim gözümün nuru namazdadır. Ruhu itminanı, selameti namazda buluyor Aleyhisselatü Vesselam'ın. Kur'an-ı Hakim'in sahibi, اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةَ وَاَتَهُ الزَّكَى Müslümanların oluşlarını, iktidar mücadelelerini, yeryüzüne Allah ve Resul davasını, hakim kılıçlarını anlatırken, eğer biz onlara güç verirsek, iktidar verirsek ne yaparlar? اَقَامُ الصَّلَاةَ Namazı ikame ederler, mescitler yaparlar, camiler yaparlar. Saf saf olurlar, Allah'ın huzurunda dururlar. اَقَامُ الصَّلَاةَ وَاَتَوُ الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ Zekat verirler, emri bil maruf yapar, kötüye engel olurlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldılar, zekat verdiler, iyi emrettiler, kötüden alıkoydular, önünde durdular. Durun kalabalıklar dediler, bu cadde çıkmaz sokak. Burası sizi Allah'ın narına götürür, işte burası cennetine, burası cemaline gider. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Raşid halifeler geldiler. Onlar da aynı istikamette gittiler. Sonra bayrağı sizin dedeleriniz, Devlet-i Aliye devraldı. Osman geldi, Orhan geldi, Murat Hüdavendigar, Fatih. Ecdadımız, dedemiz Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri geldi. اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ قَامَ فَسَلَّهَا Sıkıntı, bela, musibet geldiklerinde onlar kalktılar. O kalelerin önlerinde Nibolu'da, Mohaç'ta, Kosova'da kıyama durdular. Geceler boyu kıldılar, gündüz Allah yolunda cihad ettiler. Allah Resulü'nün sancağı, bayrağı yere düşmesin diye fedai canda bulundular. Yavuz oldular, Fatih oldular. Büyük hizmete vabeste oldular. Vesile oldular, vasıta oldular. İnsanlar vardır, hizmete talip olurlar. İnsanlar vardır, onlar bizzat matlub olurlar. Bizzat onlar seçilirler. Sultan Selim Han Hazretleri namaz kılan, zekatı veren, sonra iyi hakim kılıp kötüyü ortadan kaldırmaya memur olan bu. Bu geliyor şimdi. Cenab-ı Hak şimdi onu yürütecek Efendimiz Aleyhisselam'ın yolundan. Onun izinden bir Müslüman gelecek, evladı Fatihan gelecek. Doğuyor, ebesi saklıyor erkek olduğunu. El-Futuhatul İslamiye'de naklediliyor. Çünkü karışıklık var. Zalimler fitne fesadın peşinde. Şialar saraya kadar girmişler. Entrikalar peşinde koşuyorlar. Öldürüyorlar. Çocukları katlediyorlar. Onun için ebesi de annesi de erkek çocuk olduğunu izmar ediyor, saklıyorlar. Adına Selime diyorlar kız. Kız elbisesi giydiriyorlar. Öyle kızlar arasında yaşıyor, belli bir noktaya geliyor. Sonra babası Beyazıt fark ediyor. Kızlarla oynarken erkek hareketleri yapıyor, çağırıyor yanına, bakıyor ki o Selime değil, adını değiştiriyor, adı Selim oluyor. Sonra saraydakiler devreye giriyorlar, diyorlar ki olmaz, buna saltanatı, buna hükümdarlığı veremezsin. Fakat Kemal Paşazade Hazretleri İbni Kemal diyor ki, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
Bu ayeti kerimeyi ben hesap ettim. Ebced'le Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'ne işaret ediyor. Yavuz gelecek, ümmetin önünü açacak, ufku daralmış. Suriye'de nasıl bugün acılar, felaket var? Anadolu kaynıyor, Anadolu'da katliam var. İran'dan gelen Şah İsmail'in adamları tam 50 bin Müslümanı katletmişler. Kaçacak yer bulamıyorlar. Ya Rabbi bize nusret eyle diye feryat ediyorlar. Sarayda da birileri entrika peşinde koşuyor. Buyuruyor ya, ve evhayna ila ummi Musa en erzi'i fe izâ khifti aleyhi fe elqihi fil yemmi ve la tehâfi ve la tehzeni. Firavun'un adamları koşuyorlar, ev ev dolaşıyorlar, Beni İsrail'den erkek çocuk arıyorlar, onları katledecekler. Ama bir evde Musa'nın annesinin kucağında Cenab-ı Hak Musa'yı koruyor, emrediyor. Nil'in sularına bırak, Allah bu yavruyu koruyacak. Çünkü bu yavru mazlumlara imdad edecek. Bu yavru Firavun'un tacını, tahtını başına geçirecek. Şimdi İstanbul'da bir sarayda bir evladı koruyor Cenab-ı Hak. Adına Selim'e diyorlar. Sultan Selim oluyor, ümmetin imdadına koşuyor. Babası vermek istemiyor tahtı. Kardeşi Ahmet'e verecek. Rabbimin inayetiyle ulemanın, ordunun, askerin talebiyle Sultan Selim geliyor. 8 yıl iktidarda kalıyor. Fakat 8 yılda 80 yılda yapılamayacakları yapıyor. Emri bil marufta bulunuyor, kötüye dur diyor. Anadolu'da, alemi İslam'da öyle acılar var ki Şah İsmail denen adam ben haşa Allah'ım, ben ilahım diyor. Ehli sünnet alimlerinin medreselerini yıkıyor. Ölenlerini kabirden çıkarıyor, onları yeniden mahkum ediyor, idamla yargılıyor. Kabirlerinde bile ulema-i İslam'ı rahat bırakmıyor. Müslümanları alıyor, kazana koyuyor, diri diri pişiriyor. Alemi İslam'da böyle bir acı var, zulüm var. Yavuz Sultan Selim tahta geçmeden babasına diyor, müsaade eyle. Bu zalime haddini bildireyim, ümmet imdad ediyor, onların yardımına koşayım. Rabbim nasip ediyor. Gidecek Çaldıran'a, İran'ın, bunların, bu zalimlerin üzerine önce Kemal Paşazade Hazretleri fetvaları veriyor. Bunlar zulmettiler, tuğyan ettiler, hak ettiler cezaları. Bunların verile bu bize farzdır diyor Kemal Paşazade. Büyük bir orduyla gidiyor. Oradan onlara yardım eden Mısır'a gidiyor. Cenab-ı Hak nusret ediyor. Bir gün sarayda Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Hasan Can'la Nedimi ile sabahlara kadar meclis kuruyor, sohbet ediyor. Bir gece Hasan Can gelemiyor. Sabah gelince diyor ki Hasan Can, söyle bakalım bu gece rüyada ne gördün? Efendim diyor, bu gece ben rüya görmedim. Ya da kayda değer bir şey görmedim. Sarayda araştırıyorlar, sonra bakıyorlar ki kapağı asa Hasan bir rüya görür.

Hasan Can sorar, sultanımız emrediyor. Bu gece rüyada ne gördün? Diyor ki kapa Hasan. Gecenin yarısı kapılar çalındı. Rüyadayım, kapıya koştum. Kapıyı açtığım zaman baktım ki karşımda nur yüzlü aksakallı birisi. Dedi ki ben Ali bin Ebi Talib. Şu gördüğün Ebu Bekir, yanındaki Ömer, onun yanındaki Osman, aşere-i mübeşşere Allah Resulü'nün ashabı radıyallahu anhum, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam Hicaz'ın, Harameyn'in anahtarını Sultan Yavuz'a gönderdiler, onu bekliyorlar. Hasan Can dönüp rüyayı Sultan Yavuz'a anlatınca, hani biz deriz ki Resulullah Aleyhisselam'ın daveti olmadan, onun emri fermanı olmadan yola çıkılmaz. İnsanlarda şüpheler vardı, zanlar vardı. Bu ordu Allah Resulü'nün, bu ordu Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ordusudur. Öyle gittiler, fethettiler. 8 yılda, 80 yılda yapılamadık hizmetleri yaptılar kardeşlerim. Ümmetin önünü, ümmetin ufkunu açtılar. Şimdi ona iftira ediyorlar. Katildir diyorlar, zalimdir diyorlar. Öyle bir adam ki Kemal Paşazade'den fetva almadan adımını bile atmadı. Edirne'ye gidiyor, 400 tane ipek tüccarını ona şekva ettiler. Dediler ki bunlar İran tarafından geldiler. İran devleti adına haber topluyorlar, casusluk yapıyorlar. Onları idama mahkum etmek istiyor, Kemal Paşazade olmaz diyor. Yavuz bastırıyor, Kemal Paşazade olmaz. Kapıyı vuruyor, Yavuz'un yüzüne çıkıyor. Çıkarken Yavuz diyor ki bu umuru devlettir, sen buna müdahil olamazsın. Kemal Paşazade deniyor, sultan, umuru dünyanız, umuru ahirete taalluk eder. Dolayısıyla dünyaya hükmetmek de bizim sorumluluğumuzda. Fetva vermeden bunları idam edemezsin. Araştırma devam ediyor, tahkikat. Neticede onların tüccar olduğu ortaya çıkıyor. Eğer siz bir devletseniz, sizin huluku keriminiz de olacak, aziminiz de olacak. Siz iltifatta da bulunacak, ihsanda da bulunacak. Ama biri eşkıya, biri terör suçu işliyorsa devlet olarak onlara da haddini, hukukunu bildireceksiniz. Eğer Anadolu'da 50 bin Müslüman katledildiyse o zalimlere de bunun hesabını, hukukunu soracaksınız. Yavuz bunu yaptılar. Allah Resulü'nün davasına hizmet ettiler. Ulemaya hizmet ettiler. Mısır'dan dönüyor, Yunus Paşa'yı yargılıyor. Etraf buz gibi, gergin bir ortam var. Kemal Paşazade atıyla geliyor dört nal. Atını durdurunca at çamura batıyor, çamurlar Yavuz'un kaftanına sıçrıyor. Eyvah diyorlar, şimdi Kemal Paşa'ya, büyük allameye dönecek. Belki onu cezalandırmak isteyecek. Korku nöbetine girmiş insanlar, nutku tutulmuş herkesin. Yavuz emrediyor, kaftanını üzerinden çıkarıyor. Diyor ki bu kaftanın üzerinde Kemal Paşazade gibi Hazreti Muhammed'in ilmine varis olan bir alimin atının ayağından çıkan toprak var, çamur var. O halde ölünce bunu kabrimin üzerine koyun. O kaftan şimdi kabrinin üzerinde. Yavuz Evliyaullah'ın şehadeti var. Veliyullah'tır kardeşlerim. Son anlarını yaşıyor. Hasan Can yanında 8 yıl kalıyor iktidarda. Ama 80 yılda 10 tane sultan onun yaptığını yapamaz. Alem-i İslam'ı tek bayrak, tek sancak altında topluyor. Cezayir Beylerbeyi Hızır Bey diyor ki madem Yavuz var, biz İspanyollardan, biz Portekizlilerden, biz Keferelerden Cezayir'i, Afrika'yı koruyamıyoruz. O zaman ey Yavuz kabul eyle, ben sana ittiba ediyorum. Cezayir hükümdarlığını bırakıyor, kalkıyor İstanbul'a geliyor. Yavuz'un ordusuna nefer oluyor. Sonra Kanuni onu Hızır Bey'i adını değiştiriyor, Hayrettin oluyor. Hayrettin Barbaros, Hayrettin Paşa kaptanı deryalığa geliyor. Yavuz böyle bir sultan. Veliyullah kardeşlerim, son anları şirpence hastalığına yakalanır. Patlatır onu hastalık sebe. Ahir ömründe yatakta. Hasan Can sürekli Yasin okuyor. Yasin-i Şerif'in ikinci sayfasına gelir. Cennetten bahsediyor. Selamun kavlen min Rabbir Rahim ayetini okuyunca ikinci

İkinci defa okuyor, bu ayete geliyor. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak ehli cennetten bahsediyor. Onlar nimetlerin içinde, onlara gark oldular ki perdeler açılacak, perdeler zahir olacak. Cenab-ı Hak bizzat onları selamlayacak. Yavuz oraya geliyor, sağ elini kaldırıyor, şehadet parmağıyla ruhunu teslim ediyor. Selamun kavlem min Rabbir Rahim. O son anlarını verirken Hasan Can'a diyor ki, soruyor. Efendim diyor, ne dersin, bu nasıl bir haldir? Sultanım, Allah'la beraber olma zamanıdır. Sultanımız Veliyullah diyor ki, Hasan Can, sen bizi ne zannettin? Allah'tan gafil olduğumuz bir an olmuş mudur? Eğer Allah'tan gafil olsa Yavuz'a 8 yılda Allah Azze ve Celle öyle büyük devletleri, ihsanları muhatap kılar mıydı kardeşlerim? O halde Yavuz demek, Veliyullah demek, Yavuz demek, Anadolu'yu Rumeli'ye bağlamak demek değil. Zahirde belki budur ama hakikatte Yavuz demek Halevi İstanbul'a, İstanbul'u Mekke'ye, bütün ehli imanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bağlamak demek. Bir yerde imdad eden mazlum biçareler varsa onların yardımına koşmak demek. Yavuz demek Hazreti Muhammed'in davasına emir eri olmak demek.

Muazzez müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramla, Kureyşliyle, İranlıyla, Habeşliyle yeni bir millet inşa etti. Ona baktılar, Allah Resulü nerede nasıl oturuyorsa sahabe-i kiram efendilerimiz öyle oturdular. Adımlarını nasıl atıyorsa Allah Resulü aleyhisselam gibi yürüdüler yollarda. Evini sordular, çocuklarıyla, eşleriyle, sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatı nasıl? Aldıklarını, öğrendiklerini evlerine taşıdılar. İstediler ki kendi evleri Peygamber aleyhissalatu vesselamın evi gibi olsun. Hayatın her şubesinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba ettiler. Çünkü Kur'an-ı Hakim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibayı onlara emrediyor. Elif la mura. Kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nas minazzulumati ilen nuri biizni rabbihim. Kur'an-ı Hakimi Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a insanları zulümattan Allah'ın izniyle nura çıkarmak için indirmişti. Yani hem Kur'an'la çıkacaklar hem Allah Resulü Aleyhisselam'a ittiba edecekler. Yani bu aynı zamanda şunu da söylüyordu bu ümmete. Eğer Kur'an-ı Hakim'e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba sorununuz olursa o zaman ebediyen sonsuza kadar karanlıkta kalacak. Sonsuza kadar zulümatta kalacak eviniz, çarşınız, dükkanınız. Belki para kazanacaksınız ama akşam eve gitmek istemeyeceksiniz. Çünkü evde sıkıntı var. Kardeşinizi, babanızı, belki amcanızı görmek istemeyeceksiniz. Çünkü Kur'an-ı Hakim'e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba problemi var. Ashab-ı kiram efendilerimiz ona teslim oldular. O ne buyurduysa lebbeyke ya Resulallah dediler. Buyurdular ki aidul merif fi mahrafetil cenneh hatta yarıca. Hastaları ziyaret edenler gidiyorlar ya, çıktılar evlerinden. Bir kütürüm var, bekliyor. Şu kapı açılsa da, şu kapıda bir tıkırtı olsa, içeriye birisi girse, bana bir yudum su verse, esselamu aleyküm dese, sorsam çarşıdan, şehirden, eski dostlardan, o kapının açılmasını bekleyen, muzdarip bir hastayı ziyaret edenler, gidenler, gelenler, yol boyunda kaldıkları süre içerisinde onlar cennetin yolundalar. Allah Resulü'nü dinlediler, Medine'nin en uzak köşelerine kadar yürüdüler, cennetin yolunda dünyada kalabilmek için hastaları ziyaret ettiler, onlara koştular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencilerinden Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma evine gelir, çocuklar, ailesi koyun kesmişler. Buyurur ki, bu koyundan Yahudi komşumuza verdiniz mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, mazale Cibril yusini bilcar. Cibril bana sürekli komşuyu anlatıyordu. O kadar anlattı ki, zannettim komşu neredeyse varis olacak. Peki siz bu koyunu kestiniz, değil Müslümanları, yanda Yahudi komşu var, ona bu koyundan gönderdiniz mi? Onlar belki şimdiki muhtarlar gibi değil, belki nüfus dairelerindeki kütükler gibi, defterler gibi, sahabenin defteri yok. Ama bu hadisten dolayı onlar kendi mahallelerinde kaç hane var, kaç nüfus var bilirler. Kaç tane yetim çocuk, kaç tane evlilik çağına gelip de evlenemeyen delikanlı, evlenmek üzere olan ama çeyiz sıkıntısı çeken genç kız, kaç bunların adedi yaşlılar, biçareler, muzdaripler, dul kadınlar. Sanki onlar mahallenin nüfus memuru gibi. Hepsinin zihninde var, belki defterinde değil. Kime, ne zaman parayı buldukları zaman ilk olarak yardım edecekler biliyorlar. Çünkü onlar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencileri. Eskiler de bilirdi. Onlara sorunca bu köyde kaç hane var, kaç nüfus var, düşünmeden söylerlerdi. Defterleri yok. Peki nasıl hesap ederler? Sorsanız şu evde kaç nüfus, ötekinde, ötekinde, ötekinde sayarlar size. Çünkü biliyorlar ki o evlerde yaşayanları,
muhtaç olanları, ihtiyaç sahiplerini Allah Azze ve Celle gidince ona soracak. Onun için bilirlerdi. Peki biz ne kadar biliyoruz? Zaman zaman daralıyoruz, sıkıntılarımız oluyor. Ashab-ı kiramın da sıkıntıları olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Vallahu fi aunil abdi ma kana'l abdu fi auni ahi." Eğer bir Müslüman kardeşinin yardımına, imdadına koşarsa Allah Azze ve Celle ebediyyel ebed onun imdadına koşacak, onun yardımında olacak. Yani onlar, kimin kira ihtiyacı var, kimin hastası var ama tedavi etmede sıkıntısı var, kim çocuğunu evlendirecek, paraya muhtaç, onların imdadına koşar. Babalarınız da koşar, dedeleriniz de koşardı. Ve kâne ebûhumâ sâliha. Siz işte o salih milletin evlatlarısınız. Onlar çocuklar testilerle su taşırken onları kırar da eve gelince babaları onları azarlamasın diye o testiyi kıran çocuklar için bile vakıf kurmuşlar. Dağdaki hayvanlar için, kurtlar için, kış günü aç kalan o hayvanlar için bile vakıflar kurmuşlar. Şehrin girişine, çıkışına büyük küpler koymuşlar. Birinden süt, birinden bal akar. Hamile kadınlar, emzikli kadınlar. Fakir olurlar da çocuklarına bakamazlar diye ya da hamiledirler, çocukları karınlarında cılız kalır diye utanırlar, isteyemezler. Şehirlerin çıkışında, girişinde böyle tedbirler almışlar. İşte bütün bunları kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Onlara öğretti ki oturduğunuz zaman kardeşlerinizin ayıplarını örtün. Men neffese an muslimin kurbeten min kurabi dünya neffesallahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyame. Kim mi kardeşinin dünya sıkıntısını giderirse Allah Azze ve Celle de onun ahiret sıkıntısını giderecek.

Onlar son anlarını yaşarken su kendilerine takdim ediyorlar. Arkadan birisi, o da son anını yaşıyor bir savaş alanında. Onun su diye iniltisini işitince kardeşlerini işaret ettiler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu buyruklarını düşündüler. Başka mülahazaları da vardı. Ama kardeşlerimizin yardımında olursak, onların sıkıntılarını giderirsek, belki kıyamet günü Cenab-ı Hak bize imdad eder, rahmetiyle muamele eder, bunu düşündüler. Ebu Eyyub el-Ensari oldular, sahabi oldular. Onlar dünyanın en güçlü silahlarına sahip ordusu değillerdi. Başlarında sarıkları, üzerlerinde cübbeleriyle Ebu Eyyub el-Ensari oldular, İstanbul'a geldiler. Yani topraklarını genişletmek için İstanbul'a gelmediler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın onlara öğrettiği, komşuya dair, fakire dair, kimi kimsesi olmayan insanlara dair nasıl bakışları, oluşları, erişleri olacak? İşte Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri İstanbul'a bunları anlatmaya geldi. Dedeleriniz bunun için ilim yolculuklarına çıktılar, bunun için yaşadılar. Koptuk Allah Resulü'nden, uzaklaştık Kur'an-ı Hakim'den. Şimdi evlerde sıkıntılar var, psikiyatristlerden çare arıyorlar. Mahallelerde sorunlar var, zaman zaman iktisadi krizler yaşanır. İşte alim İslam'ın halini görüyorsunuz. Tecavüze uğrayan bir kız kendisine tecavüz eden zalimden imdad eder mi? Parçalanan, bölünen, kan gönlüne dönen alem-i İslam, onu bu hale getiren Siyonistlerden, eşkıyadan şimdi imdad ediyorlar. Gelseler şu Esed'in, şu zalimin işini bitirseler diye bekliyorlar. Peki Kur'an-ı Hakim'i Allah neden indirmişti? Elif lam ra, kitabun enzelnahu ileyk lituhricen nase minezzulümati ilen nur. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ittiba ve iktida sorunu yaşayan ümmetin bir çare halidir bu. Evlerimizde sıkıntılarımız var. Bir dedenin mektubu, 87 yaşında torununa yazıyor. Diyor ki, kızım senin adın Birsen, anneninki Jale, anneannenin adı ise Fatıma. İsimleriniz bize, isimleriniz bile Allah Resulü'nden ne kadar uzaklaştığınızı anlatıyor. Fatıma'nın kızı Jale, onun kızı Birsen. Adım adım Allah Resulü'nden uzaklaştık. O zaman cahildim, size anlatamadım. Ama şimdi hiç anlatamıyorum. Babaannen çarşaf giyerdi, annen etek ya da pantolon. Şimdi sen dizinin üzerinde mini etekle sokaklarda dolaşıyorsun. Her gece hava kararınca 80 yaşındaki, 87 yaşındaki deden iki eliyle başını tutuyor ve diyorum ki, ya Rabbi şu gözlerimi alsan ya da canımı alsan da sokakta torunumun bu halde gezdiğini görmesem, acı veriyor bana. Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzuruna seninle ve annenle nasıl çıkabilirim, bunu düşünüyorum. Siz de düşünüyor musunuz? Mini etekle sokakta dolaşmak demek, her kadının, her erkeğin benim bedenimde bakma hakkı var, bunu ilan etmesi demektir. Peki bu milletin çocukları, şu sokaklar, yeni açılacak okullar, liseler, üniversiteler, bu milletin kızları oraya hangi elbiselerle gidecekler? Ve sizler ve bizler yarın Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzuruna burnunu göstermekten bile utanan bir milletin evlatları olarak, Kara Fatmaların torunları olarak, bu halde arkamızda bu millet, bu kızlar, o kadınlar, biz geldik ya Resulallah demeye yüzümüz var mı? Ne kadar koptuk, ne kadar uzaklaştık. 1400 yıl önce Kur'an-ı Hakim'i, Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımayanlar kızlarını diri diri toprağa gömerler. Ve izâ buşşira ahaduhum bil unsa zalle vecuhuhu musvedde ve huve kazîm. Kızın dünyaya geldi deyince bir babaya, öfkeden yüzünün rengi değişirdi. Şimdi Kur'an-ı Hakim onları, o kız çocuklarını kurtardı. 1400 yıl aradan geçti. Şimdi babalar cinayet işliyorlar. Kız çocuklarını mini eteklerle liselere gömüyorlar, üniversitelere gömüyorlar, sokaklara gömüyorlar. Her akşam evde açılan programlarla onların ahiretini iptal ediyorlar. Onlara cehennemin yolunu açıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

Annemden uzaklaşmanın acısı ve ızdırabı içerisindeyiz. Anneler alkolik, kızlar esrarkeş olmuşlar. İşte televizyondaki o diziler aslında Allah'tan ve Resulünden uzaklaşan, uzaklaştıkça ne hale gelen bu milletin, Fatih

Allah böyle bir topluma yardım eder mi kardeşlerim? Allah'ın rahmetine muhatap olacak hale geldik mi? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ashabı gibi komşularımızın, kimi kimsesi olmayanların, muzdariplerin imdadına koşabildik mi? Nerede kaldı onlar? Biz evimizdeki çocuklardan bile bihaberiz. Nerede kaldı ki Suriye'deki, nerede kaldı ki Esma kardeşimizin acısını duyalım, ona imdad edelim. Ben Esma diyeyim, senin kardeşim. Ey Mürsi, senin davan benim davam. Senin bedenin demir parmaklıklar arkasında, benimse ruhum tutsak. Buradan oraya selam göndereyim. Fakat nasıl yapayım ki? Ben evimde kaybettim, ben sokağımda kaybettim, ben cemiyetimde kaybettim. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyorlar ki, men istada'a en yemute bil medine fel yemut biha. Kim Medine'de ölebilirse Medine'de kalsın. Burada ruhum teslim etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka manalarla bunu söylediler. Ama sanki bunu bizim için söylediler. Hani bir yer, bir mezarlık bulabilir misiniz? Gazino sesleri gelmesin. O mezarlık ki yanındaki sokaktan mini etekli kızlar geçmesin. Ruhunuz yerin altında acı ve ızdırap çekmesin. Anadolu'da şehitlerin yurdunda böyle bir mezarlık bulabilir misiniz? Sanki Allah Resulü bana dair söyledi, sana dair söyledi. Eğer ölebiliyorsanız Medine'de ölün. Medine'de ölün, Medine'nin ruhuyla dirilin. Dirilelim ki evimiz dirilsin, alem-i İslam dirilsin. Esma kardeşimizin sancağı izzetle, iftiharla yeniden alem-i İslam'ın semasında kadınların değil erkeklerin elinde dalgalansın.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi, Habeşistan'ın

Bulgaristan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, ashab-ı güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi, aşere-i mübeşşere'yi mi, ensarı mı, muhaciri mi? Ashab-ı güzine örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek, Habibullah'ı, ashab-ı güzin gibi.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok.

de bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendim? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim,

Muazzez müminler, insan alemler içinde alemler barındıran bir alem. Onun hangi şubesine, yaratılışının hangi cephesine bakarsanız, orada ayrı bir alem görür, ayrı bir alem temaşa edersiniz. Her bir alem sizi Allah Azze ve Celle'nin kudretine götürür. İnsan ancak içinde alemler yaratan Allah Azze ve Celle'nin esaslarına, onun kitabına müracaat edilerek anlaşılabilir. Mahir uzman doktorlar var. Onlar akademiyada en üst seviyeye gelirler. Sonra öğrencileri olur onların. Onlar da uzmanlaşmak isterler. Onların idaresinde onlara asistan olurlar. 5 yıl insanın bir yönüne dair araştırma yapar, uzman olur, tez hazırlarlar. Onlar tezlerini hocalarına, danışmanlarına takdim edince, danışman da talebesinin 5 yıllık çalışması neticesinde yeni şeylere ulaşır. İnsanın bir yönünü, insanın bir boyutunu keşfeder, hoca da keşfeder. Onun da insana dair bilmediği hususlar var. Onun dünyasında da insana dair yeni alanlar keşfedilmelidir. Ya da psikologlar, onlar da insana dair araştırmalar yaparlar. İnsanın nefsi, duygularının, heyecanlarının bir savaş alanıdır. Daraldığı zaman psikologlara gider. Onlar da bir noktaya kadar insanı keşfedebilirler, çözüm, çare ortaya koyabilirler. Ondan sonra ilaçlar verirler. O ilaçlarla insanı uyuşturur, çevresinden, toplumdan onu tecrid eder o ilaçlar. Psikolog ömrünü o alana vermiştir. Ama hala onun da insanın düşüncelerine, duygularına dair keşfetmesi gereken hususlar var. Akıl kendi dünyasında ayrı bir alem. Akıl zaman zaman olmazların zoru içerisinde. Alemler var, alemler içinde alemler var kardeşlerim. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki: Ya eyyuhen nasu kad ca'akum burhanun min rabbikum ve enzelna ileykum nuran mubina. Gözü düşününüz. İnsandaki belki en mükemmel organlardan biri göz. Gözün beyinle münasebeti, gözün bedenle münasebeti. Fakat göz ne kadar mükemmel olursa olsun, eğer güneş yoksa, ışık yoksa göz görmez, göz idrak edemez. Çünkü göz görebilmesi için ışığa, güneşe muhtaç. İnsanın hayatı aydınlanabilmesi için ve enzelna ileykum nuran mubina. Kainatın sahibi buyuruyor ki psikologların, doktorların ancak belli noktaya kadar keşfedebildiği, anlayabildiği insanı anlamak için size ben bir kitap indirdim. O kitap nurdur, o zikirdir, Allah'ın kitabıdır. Ona, Kur'an hakime müracaat edin. Ancak insanın yaşamış olduğu o alanı, duygularını, heyecanlarını ya da bedenini, bedendeki sıkıntıları Kur'an-ı Hakim'e müracaat ederseniz o zaman anlarsınız. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا. Bakıyorsunuz bir kadın, yatı var, katı var, dünyalıkları var. Yani neye muhtaçsa insan onun belki 10 kat daha fazlasına malik. Ama daralıyor o kadın. Doktorlara gidiyor, psikologlara gidiyor, ilaçlar veriyorlar. Fakat kadın o sıkıntıdan, darlıktan kurtulamıyor, sonunda intihar ediyor. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki insanı anlamak için insanın ışığa ihtiyacı var. Ancak o ışıkla kendini görebilir, duygularını yönlendirebilir, yönetebilir. İşte o ışık Allah'ın kitabı Kur'an-ı Hakim'dir. Kardeşlerim, bir adam oğlunu kaybeder. Yarın olur damadının iflas haberi gelir. Kızından kötü haberler alır. Torunları bir trafik kazasında hayatını kaybetti.
ya da Arakan'dasınız. Mahallenizi yakıyorlar, evlerinizi

0: yakıyorlar. Cami yapmanıza müsaade etmiyorlar. Caminiz eskidiği zaman onu tamire izin vermiyorlar. Çocuklarınızı okullarda okutmuyorlar. Hastalanıyorsunuz. Bir köyde, Arakan'da, köyden şehirdeki hastaneye Müslümanlar gidemezler. Hastaneden hizmet alamazlar. Çocuklarını evlendirmek istedikleri zaman önlerinde bir sürü engeller var. Bunlar yetmiyormuş gibi gelirler, onların evlerini yakarlar, kadınlarına tecavüz ederler, çocuklarını parçalarlar. Ama bütün bunlara rağmen o kadınlar, o çocuklar Budist olmazlar. Buda'nın heykelleri önünde eğilmezler. Ölüm gelirken ezan-ı Muhammediye'yi okurlar, Allahu Ekber derler. Peki neden? Yatı olan, katı olan daraldığı zaman intihar eder de hayattaki bütün zorluklarla, bütün sıkıntılarla yüzleşen o kadınlar neden İslam'ı terk etmezler? Neden orada dururlar, sabrederler? Ya Rabbi, biz bu kadar yapabildik. Sen bizi zaferden sorumlu kılmazsın. Sen bizim niyetimize bakarsın. Gücümüz ne kadar yetiyorsa, alemi İslam'ı seyrederken biz buradayız ya Rabbi. Cephemizi terk etmedik. Çocuklarımız, yaşlılarımız nehirleri geçerken ölürler, boğulurlar ya Rabbi. Kutile ashabul uhdud en-nari zatil vakud iz hum aleyha ku'ud ve hum ala ma yef'alun bil mu'minin şuhud ve ma nakamu minhum illa en yu'minu billahil azizil hamid. Kardeşlerim, hendekler kazmışlardı tarihte. Allahu Ekber diyen kadınları, çocukları hendeklere atıyorlar. Ateş vardı hendekte. Onlar da yüksek yere çıkmışlar. Ateşe attıkları o Müslümanları, müminleri seyrediyorlar. Keyif yapıyorlardı. Onlar Allah'a iman etti diye onlardan intikam alıyorlardı. Şimdi dünya Londra'da, Birleşmiş Milletler'den Arakan'ı seyrediyor. Orada kadınlar var, orada çocuklar var, orada yürümekten aciz yaşlılar var. Onların evlerini, mahallelerini yakıyorlar. Onlar Müslüman, onlar mümin diye onlardan intikam alıyorlar. Ama yıkılmıyorlar işte. Ayakta duruyorlar onlar. Peki neden? Ve enzelnâ ileykum nûran mubînâ. Allah Teala sana bir nur, Kur'an-ı Hakim'i inzal etti. Göz nasıl güneş olmadan göremiyorsa insan kendini anlayamaz. Sıkıntılardan çıkamaz, kurtulamaz. Neden kardeşlerim benim üzerime gelir? Neden dayım, halam vesaire beni anlamaz? Neden şu kadar bir mal için insanlar kavga ederler? Neden babası, yakınları şöyle şöyle yapmıştır? Bu sıkıntılar insanı, Müslümanı kuşattığı zaman o bilir ki dünya imtihan yeridir. Dünyada belalar bitmez. Dünyada düşman bitmez. Dünyada hakla batılın mücadelesi bitmez. Biz bu dünyaya yemek yemek için, keyif yapmak için gelmedik kardeşlerim. Allah'a kul olmak için geldik. Her durumda, her şartta mümin, muvahhid olacak, Allah'a kul olacak. Peygamber aleyhissalatu vesselamın üzerine o kadar belalar geliyordu ki, ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teslim olmadı. Bela var, musibet var diye Peygamber aleyhisselam namazı terk etmedi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Teala bizi korkuyla, Allah Teala bizi açlıkla dünyada imtihan eder. Peygamberlerini kainatın sahibi dünyada imtihan etti. Ya da onların malları, onların canları, onların ürünleri noksanlaşır. Onlar dünyada her şeylerini kaybederler. Ama bilirler ki İnsan dünyada imtihan için var. Bütün bunların içinde yıkılmaz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil derler. Allah yeter derler. Ellezine izâ asâbethum musibetun kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Bela üzerlerine gelir. Arakan ateş olur. Budistler her taraftan onları kuşatır. Ama onlar der ki biz Allah'tan geldik. Allah'a gidiyoruz, sana geliyoruz. Şehit olarak huzuruna gelişimizi kabul eyle ya Rabbi derler. Müslüman, yıkılmamak için yaratılan Allah'ın alemler içinde, içine alem koyduğu varlık. Ancak Kur'an'a yönelirsek kardeşlerim, o zaman sıkıntılar seni kuşatır, sanki cennettesin. Hazreti İbrahim gibi kuşatmışlar. Etrafında ateşler var ama sen sanki ateşler içinde cennette yaşıyorsun. Sana geliyorum, gelişimi kabul eyle ya Rab diyorsun. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَ. Kim zikirden yüz çevirirse onun için daralmış bir hayat olur. Kardeşlerim, bunun iki manası var. Bir, müminler zikirden, Kur'an hakimden yüz çevirirse psikologlar onların sorunlarına çare olamaz. İnsanın sorunlarını nihai anlamda Kur'an hakim bitirir. Elbette onların faydası vardır. Ama bir noktaya kadar, gün gelir psikolog da daralır. Sıkıntılar onu da kuşatır. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki eğer zikirden, Kur'an'dan yüz çevirirseniz daralırsınız. Malınız olur, servetiniz olur. İnsanlar size özenir. Şunun gibi olsam, benim de böyle bir hayatım olsa der. Ama siz daralıyorsunuz, kalbiniz göğüs kafesinize sığmıyor. Ya da şöyle olur. Onlar, belalar, musibetler onları kuşatır. Eğer Kur'an hakimi bilmiyorlarsa daralırlar, intihar ederler. Bela içinde bela onları alır. Zaten maddi anlamda sıkıntı var. Ama onlar derler ki neden bu sıkıntılar ya Rabbi? Bugün oğlumdan, yarın kızımdan, sonraki gün damattan gelir. Eğer Kur'an hakim onun hayatında nur değilse o cennet gibi bir dünya isteyecek. Daralacak, yorulacak, çekilecek, yıkılacak. Kur'an hakimden uzaklaşacak. Ama önümüzde bir peygamber var. Yedi yavrusunun altısını eliyle kabre koyan ama yıkılmayan, namazlarını bırakmayan Hazreti Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Habeşistan'a hicret eden, Medine'ye gelen, düşmanlar onları bırakmadı. Bedir'e, Uhud'a, Hendek'e geldiler. Ama yine yıkılmayan onun ashabı var. Eğer onlara bakarsak, men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhiyennehu hayaten tayyibe. Mümin olarak kadınlar, erkekler ameli salih yaparlarsa Allah Teala onları güzel bir hayatın içinde yaşatacak. Yani belalar geliyor, onlar diyorlar ki ya Rabbi ben kullukla sorumluyum. Namazımı bırakmam Allah'ım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil derim Allah'ım. Ben biliyorum ki o zalimler mutlaka bu yaptıklarının ahirette hesabını görecekler. Sen bunu onlara soracaksın. Senin adaletin var ya Rabbi. Ama ben Arakan'da ümmetin yalnız bıraktığı ya da bir kısmının sahip çıktığı mümin olarak, Müslüman olarak dini, imanı, İslam'ı ancak bu kadar yaşadım ya Rabbi. O Hazreti Hamza gibi olacak, Mus'ab gibi olacak. Etrafında ateşler var ama bilecek ki dünya mihnet yeridir. Dünya imtihan yeridir. Kardeşlerim, şu ümmeti İslam'a bakınız. Allah'ın ahkamı alemi İslam'ın neresinde uygulanıyor? Allah'ın nizamı nerede tatbik ediliyor? Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki eğer zikrimden yüz çevirirseniz dar bir hayat sizi kuşatır. Daraldık. Eğer amelimiz olursa, ameli salihimiz...
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, parası yoksa zekat ondan düşer. Zekat ona farz olmaz o mümine. Sağlığı yoksa, imkanı yoksa haçla düşer. Yataktaysa, seferdeyse oruçla düşer, sonra kaza eder. Fakat namaz, aklı başındaysa, takati varsa, mecali varsa namaz düşmez. Her halde namazı eda etmek zorunda. Çünkü namaz yemek gibi, su gibi, müminin sürekli muhtaç olduğu bir şey. Ekmeğe muhtaçsın hayatta olduğun müddetçe, suya muhtaçsın hayatta kaldığın sürece. Onlarsız bedenini ayakta tutamazsın. Namaz da seni Rabbine bağlayacak. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Fuhşiyattan, münkerden uzaklaştıracak. Namaz ruhuna gıda olacak. Ela bi zikrillahi tadma innul kulub. Yürekler sadece namazla, Allah Teala'yı zikretmekle mutmain olabilir. Seni dünyadan alacak, maveraya götürecek. Masivadan maveraya ulaşacaksın. Onun için Musa Aleyhisselam'a, Firavun'a giden peygambere, İzheb ila firavune innehu taga. Firavun'a git, o azan Firavun'a git, azdığından dolayı git, ona haddini bildirmeye git. Musa Aleyhisselam giderken Allah Azze ve Celle emreder: وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ. Beni hatırlamak için namaz kıl. Firavun'un karşısında durmak için namaz kıl. Nemrud'un karşısında İbrahim olmak için namaz kıl. Ashab-ı Uhdud'un ateşten dolu hendeklere attığı o kadınlar gibi ateşe girerken de Allahu Ekber diyebilmek için namaz kıl. Seyit Onbaşı gibi tabyanızdaki arkadaşlarınız şehit olduğunda, o Fransız zırhlısı İstanbul'a doğru giderken 275 kiloluk topu "Ya Allah" deyip kaldırabilmek için düşmanın karşısında yalnız başına durabilecek iradeye, cesarete, şecaete sahip olabilme adına namaz kıl. Ve akimis salate li zikri. O en zor mahallerde beni hatırlamak, benim kuvvetimi, kudretimi, azametimi hatırlamak için namaz kıl buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, bütün peygamberler namaz kılmayı emrettiler. Çevrelerine, ashablarına, ümmetlerine namazı anlattılar. Çünkü namaz onların gıdası olacak. Namaz onları Allah Azze ve Celle'ye bağlayacak. Namazdan huşu, namazdan zevk alabilmek için, namazı zevk derecesinde idrak edebilmek için yüreğimizi namaza hazırlama mecburiyetimiz var. Evden çıkıyorsunuz, camiye gelirken Allahu Ekber, Allahu Ekber. Müezzin kardeşim, İslam'ın manifestosunu minarelerden ilan ederken sen dilinle, sen yüreğinle, sen bütün organlarınla Allahu Ekberu min kulli şeyin diyorsun. Allah her şeyden daha büyüktür. Madde planında kıyasa imkanı olmadığı halde söylüyorum, ilan ediyorum Allahu Ekber. Sonra geliyorsun, en güzel kıyafetini giyiyorsun. Ya beni Adem'e huzu zinetekum inde kulli mescidin. Pijamayla gelmiyorsun, eşofmanla gelmiyorsun, şununla bununla gelmiyorsun. Allah'ın huzuruna, kainatın sahibinin huzuruna gidiyorum. Kalem odalarından, kırmızı halılardan geçmeden doğrudan huzura geleceksin. En güzel elbiseni, pahalı elbiseyi değil, en temiz olanını, en güzel olanını, sana en sevgili olan elbiseyi alıyorsun. Cuma'ya geliyorsun, namaza geliyorsun, şadırvanda oturdun ya da evinde abdest alıyorsun. Abdest alırken eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme ec'alni minettevvabine ve ec'alni minel mutatahirin. Bütün varlığımla şehadet ediyorum senden başka ilah olmadığına, Muhammed'in kulun ve Resulün olduğuna şehadet ediyorum ya Rabbi diyorsun. Beni tevbe edenlerden,
Beni temizlenenlerden kabul eyle ya Rabbi. Yüzümü suyla temizliyorum. Elimi temizliyorum. Ayağımı temizliyorum. Yüreğimi, aklımı sen temizle, huzuruna geliyorum ya Rabbi diyorsun. Hani biri gelmişti. Efendimiz Aleyhisselam'a sormuştu. Ya Resulallah, bana nasihat eder misiniz? Allah Resulü buyurmuşlardı. Salli salate muvaddi'in. Dünyadan ayrılan adamın namazını kıl. Biraz sonra ayrılacaksın. Ardında senin namazını kılacaklar. Musallaya koyacaklar. Tabudunu taşıyacaklar. Sanki dünyada kalmayacaksın. İrtibatın kopacak. Yani bunları adım adım, merhale merhale yaparak kendini namaza hazırlıyorsun. Peygamber buyurmuştu ya, cu'ilet kurratu ayni fissalâ. Gözümün nuru namazda. Hani Bilal'e diyordu ya, erihna ya Bilal. Bizi rahatlat ey Bilal. Erihna biha. Bizi namazla rahatlat Bilal. Namazı kılalım, yükü atalım değil. Hadi kalkalım. Allahu Ekber diyelim. Bismillah diyelim. Kralların, sultanların, meliklerin adıyla değil, yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle'nin adıyla diyelim. Fatiha'yı okuyalım. Halimizi arz edelim. Eûzü billah diyelim. Ya Rabbi, inne şeytane lekum aduvun fettehizuhu aduvva. Şeytan düşman, şeytan hasım ya Rabbi. Şeytan saldırıyor Allah'ım. Adamlarıyla üzerimize geliyor ya Rabbi.

Rabbi, biz de sana geldik, sana iltica ediyoruz, saf saf olduk, huzurunda duruyoruz ya Rabbi, bizi huzuruna kabul eyle Allah'ım diyorsun. Sonra rükûden secdeye varıyorsun, secde et vaktarib, bana yaklaş buyuruyor, yere çömel semaya yüksel, secdeye gel ruhumla semaya yüksel, ruhumuzla semaya yükselebilmek için namaz kılıyoruz. Kardeşlerim, ashab-ı kiram namaza hazırlanırken titrerdi. Ali bin Ebi Talib abdest alırken titrerdi Hazreti Ali radıyallahu anh. Sordular, dediler ki Ali, sen Hayber'i titrettin Ali. Sen o Hayber'in kapısını açan Allah'ın aslanı Ali, neden titriyorsun Ali dediler. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, inna aradna el emanete ala's semawati vel ardı vel cibali fe ebeyna yahmilnaha. فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ Dağların taşıyamadığı, yerin taşıyamadığı o emaneti Allah bize verdi. Şimdi bizim omuzumuzda o emaneti Rabbime arz etmeye, onun huzuruna gidiyorum. O beni titretiyor. Sahabe namazda dururdu. Uzun kıyamları vardı onların. Evde gece namazlarında ayakları arkadan yarılır topuğundan, topuktan kanlar boşalır. Fark etmezlerdi. O halde kanın çıktığını anlamaz, namaza devam eder, eşleri kızları ağlardı onların hallerine. Öyle namaz kılardı, yüzlerinin rengi değişirdi namaza gelirken. Allah'ın huzuruna çıkacaklar, hallerini arz edecekler, biz geldik ya Rab diyecekler. Günahımıza, masiyetimize, huzuruna çıkmaya yüzümüz olmadığı halde huzura geldik ya Rabbi diyecekler. Cumayı kılalım da gidelim, biraz sonra işimize dönelim diye değil, namaz alacaktı onları dünyanın bütün sıkıntılarından, bütün meşakkatlerinden alacak, buradan semaya bağlayacaktı. Kardeşlerim, bütün peygamberler namazı anlattılar, namaza çağırdılar. Hazreti İsa küçüktü, kundaktaydı. Allah Azze ve Celle onu o halde konuştururken وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا Hayatta olduğum müddetçe, Allah bana ömür verdikçe وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ O bana namazı emretti, namazla ona yükselecek. Zekatı emretti, zekatla da insanlara yaklaşacak, merhametimi gösterecek. Namaz bana nasıl bir merhamet verdi, onunla yetimin başını okşayacak, onunla fukaraya sadece Allah'ın rızasını kazanabilme adına sadaka verecek, hayırda hasenatta bulunacak. وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا Hayatta kaldığımız müddetçe namaz kılacak, Allah'la sıla yapacak, zekat verecek imkan varsa, yoksa sadaka verecek, simidin parasını bölecek, muhtaca verecek, muhacire verecek, yetime verecek. İşte onu da yapıyorum, insanlara da sılamı yerine getiriyorum ya Rabbi diyecek Müslüman. Namaz onu alacak, bir halden başka bir hale götürecek kardeşlerim. Namaz dünyalarımıza müdahale edecek, namaz dünyamızı değiştirecek. Hani başka dinlerde, başka anlayışlarda da ibadetler var. Onlar da ellerini kaldırıyorlar, yüzlerine, yüreklerine koyuyorlar, garip haller yapıyorlar. Pek çoğunun anlamı yok. Ama namazın bir anlamı var. Allah Teala bize neden namazı emretti? Niçin namaz kılıyoruz? Bir yerde çalışıyorsunuz, orada genel müdür var. Sabah işe gittiğinizde sizi topluyor. 10 adım şu tarafa yürüyün diyor. Sonra 10 adım buraya doğru yürüyün. Şimdi oturun. Kalkın 10 adım daha gidin. Şimdi şu hareketi yapın. Ya bu adam aklını mı kaybetti dersiniz? Neden bize bu anlamsız hareketleri yaptırıyor? Peki kardeşim, neden sabah kalkıyorsun? Neden ellerini bağlıyorsun? Neden rüküye gidiyorsun? Neden secdeye gidiyorsun? İnne's salate tenha anil fahşai ve münker. Allahu Ekber diyeceksin. Bismillah, senin adınla ya Rabbi diyeceksin. Sana sığınıyorum Allah'ım diyeceksin. Allahu Ekber. Namazda her hareketi yaparken Allahu Ekber

geldi diyeceksin. Secdeye kapanacaksın. Huzuruna geldim ya Rabbi diyeceksin. Adadan, düşmandan, nadanlardan sana sığındım. Bu sığınma halimi kabul eyle ya Rabbi diyeceksin. Ve namaz seni alacak. İn

olursak, namaz fuhşiyattan, namaz şeriatın ve aklın yasakladığı ne kadar kötülük varsa, ne kadar münker varsa seni ondan uzaklaştıracak. Seninle onlar arasına mesafe koyacak. 1 milyar 800 milyon alem-i İslam namaz kılıyor. Fakat pazarlarımızda insanları kandıran tüccarlar var. 1 milyar 800 milyon namaz kılıyor. Fakat süte su karıştıranlar var. 1 milyar 800 milyon namaz kılıyor. Fakat evine kaçak elektrik, kaçak su alıp yetimin malını haksız yere alanlar, gasp edenler var. Sokakta gözüne hakim olamayan yüz binler var. Evlerinde o kadınları, onları izleyen müminler var. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz kılıyoruz ya Rabbi. Neden namaz bizi bu kötülüklerden, neden namaz bizi münkerden alıkoymaz ya Rabbi? Kur'an-ı Hakim buyurur ki kardeşlerim, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. O peygamberlerden sonra gelenler, onların ardından gelenler, peygamberlere ihanet ettiler, namazı terk ettiler, namazı bıraktılar, şehvetlerine bağlandılar. Allah da azmalarının hesabını onlara soracak. Namazı terk etmek demek, namazı kılmıyorlar, kalkmıyorlar sabaha, yatsı da Allah'ın huzurunda durmuyorlar, o manada değil. Namazı kılıyorlar fakat ruhunu terk ettiler. Neden kıldığını bilmiyorlar. Cuma'ya geliyor fakat insanlar geliyor diye geliyor. Hadi gidelim o namazı kenara koyalım diye geliyorlar. Sabaha onun için kalkıyorlar. Namazın içini boşalttılar. Bir şekil, bir iskelet olarak namaz onların hayatında kaldı. Ve Allah bu yapmalarının, azmalarının hesabını dünyada onlara soracak. Onların başına düşmanları, onların başına şeytanın adamlarını musallat edecek. Kardeşlerim, namaz kılıyoruz ama namazı kıldıktan sonra dışarıya çıkınca, hayatımızda gıybet varsa, dedikodu varsa, sokakta yürürken gözler harama kayıyorsa, onun bunun eşine kızına eğer o gözler kayıyorsa, Müslüman delikanlı o kadınlara, o programlara bakıyorsa, toto oynuyorsa, loto oynuyorsa, okey masalarına oturuyorsa, inne salate tenha anil fahşai vel münker. O namazı sadece şekil olarak kırıyor. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَعُوا سَلَا. Namaza ihanet etmiştir. Allah azmasının hesabını, cezasını dünyada onlara soracaktır buyuruyor Kur'an-ı Hakim. Kardeşlerim, namaz bizi bir dünyaya, bir hakikate davet ediyor. Kötülükten, münkerden uzak duracaksınız. Hani kanunlar var, o kanunları devletler polislerle korur. Polislerle onları muhafaza ederler. Polisin olmadığı yerde aldatırlar, ihanet ederler. Fakat namaz o polisi müminin kalbine koyar, yüreğine koyar. Eğer namaz kılıyorsa sürekli beni gören bir sahibim var der. Sokakta gidiyorsunuz, yürüyorsunuz. Önünüzde Züleyhalar var. Onlar kendilerini arz ediyorlar. 19-20 yaşındasınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisisiniz. Nefsiniz diyor ki bak ona diyor. Bak ve dünyaya dair o zevke sen de er diyor. Fakat Kur'an-ı Hakim'e bakıyorsun. Namaz sana diyor ki, namazda okuduğun ayetler sana emrediyorlar. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ. Züleyhalar gel diyor, benim ardıma düş diyor, senin güzelliğin var delikanlı diyor, senin diploman var, araban var, makamın var, servetin var, şöhretin var, benimle gel diyor. Kale maazallah, sen delikanlısın, 19'undasın ama Yusuf'sun, Rabbim var diyorsun, namazda söz verdim Allah'ıma diyorsun, ihanet edemem gözlerime, ihanet edemem kulaklarıma. Kale maazallah, Züleyha diyorsun, Allah var, beni gören Allah var, doktorsun, köyden bir hasta geldi.

Aldatabilirsin saf bir adam. İlaçla tedavi olacak, ameliyat ona diyebilirsin. Eline düştü ya, aldatabilirsin, tam aldatıyorsun. Evin taksiti vardı, daha iyi bir araba alacaktın. Ama içinde bir mana var, namaz seni kötülükten alıkoyacaktı ya. O halde namaza gelmiştin, içinde bir ses, Hazreti Yusuf gibi. Kâle maazallah, Allah'tan haya ederim diyorsun. Rabbime sığınırım, ey para diyorsun. Sen beni sıratta kurtarabilir misin? Sen beni cehenneme girmekten kurtarabilir misin diyorsun. Marangozsun, mobilyayı yapıyorsun, hazırlıyorsun, daha ucuza mal edeceksin. Tam çiviyi çakacaktın ya. İşte innas salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz seni münkerden, namaz seni kötülükten, fuhşiyattan alıkoyacaktı. Onun hesabı var, ben ihanet edemem. Allah'a, Rabbime ihanet edemem diyorsun. Kardeşlerim, namazı manasıyla, namazı ruhuyla kılıyorsun. Bismillah diyorsun, senin huzurundayım ya Rabbi. Dünyanın hesabını vermeye geldim. Sana sığınmaya, iltica etmeye geldim Allah'ım diyorsun. Kardeşlerim, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer Medine'nin dışına çıkar. Yürüyor yürüyor, yanında talebeleri var. Bir yere gelir, çöl. Çölde bir çoban var, koyunlarını bekliyor. Yaklaşır çobanın yanına. Der ki, kimsin sen? Bu koyunların çobanıyım der. Peki der, bizim burada soframız var, oturur musun? Oruçluyum der. İbni Ömer radıyallahu anhuma, hem çobanlık yaparsın hem de Medine'nin bu sıcağında oruç tutarsın. Sonra der ki, onu denemek için, verasını zühdünü deneme adına, hani inni saimun demişti, oruç tutuyorum. Hakikaten oruç tutuyor mu bu çoban? Der ki, bana oradan bir tane koyun versen. Veremem ki der, benim değil bunlar, bunların sahibi var, benim içinde bir tane bile koyunum yok. Peki, bunların sahibi seni nereden görecek? Ona dersin ki, kurt geldi kaptı ya da bir tanesi öldü desen, sana inanır mı bu koyunların sahibi? Elbette inanır koyunların sahibi. O inanır, fakat feeynallah, Allah'ı nasıl inandırabilirim? Evet, sahibi inanır. Koyun öldü desem o görmez, bana itimadı var. İbni Ömer diyor ki, sen bak çobansın, oruç tutuyorsun, hadi gel bir tane sat bize, alalım onu biz yiyelim. Akşam sana iftariyelik de veririz. Hani sahibi de yok, gören de yok kimseler. Kim götürecek, kim anlatacak? Evet, kimseler yok ama feeynallah, her yerde gören Allah Azze ve Celle var. Ona bu koyunun hesabını nasıl verebilirim? Yani yüreğinize namaz onu yerleştirecek. Köydesiniz, sütü veriyorsunuz, kimseler yok, su katabilirsiniz ama feeynallah, gören bir Allah var. Sokakta gidiyorsunuz, gören kimseler yok, önünüzde kadınlar var, kendilerini arz ediyorlar, feeynallah, Allah var. Memursunuz, bilgisayarın bir tuşuna bassanız milyarlar haksız yere hesabınıza geçecek, fakat feeynallah diyorsunuz, Allah var, gören Allah var diyorsunuz. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz seni fuhşiyattan, namaz beni münkerden uzaklaştırıyor mu? Ve len yec'alallahu lil kafirin alel mu'minine sebila. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, Allah müminlere karşı kafirlere yol vermemiştir. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ Elbette vermeyecektir. Fakat her yerden geldiler. Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Anadolu'ya, Alem-i İslam'a, her yerden geldiler, girdiler. Alem-i İslam kapısı kırık bir han gibi.
Gelen bütün kafirler operasyon yapıyorlar. Neden operasyon yapıyorlar? Allah Azze ve Celle namazla gel buyurmuştu. Namazla bana sığın buyurmuştu. Namazın ruhuna, namazın hakikatine ihanet etmezsen, sahabe gibi, peygamber gibi, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman, Ali radıyallahu anhum, onlar gibi namaz kılarsan, onlar gibi abdest alırken titrersen, yüzünün rengi değişirse, onlar gibi Allahu Ekber der, onlar gibi secdeye gidersen, وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Allah Bağdat'ın, Şam'ın, Mısır'ın yolunu işte o zaman Amerika'ya kapatacak. Cihadın olacak, mücadelen olacak, Allah yolunda her bedeli ödeyeceksin. Ama bütün bunların önünde Allah Resulü Aleyhisselam gibi namaz kılacaksın. Sahabe gibi namaz kılacaksın. O aşk, o mana ile rahatlamak için ben geldim ya Rabbi. Bütün kötülüklerden, masiyetten uzaklaşmak için huzurundayım. İşte o zaman Allah kafirlerin, zalimlerin, küresel eşkıyanın Müslümanlar üzerindeki yollarını o zaman kapatacak. Sahabe gibi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri gibi namaz kılıyor muyuz ya da kılmıyor muyuz? Hesabı basit. Eğer namaz bizi bütün kötülüklerden alıkoyuyorsa, onlar gibi namaz kılıyorsunuz. Gözünüz sokakta yürürken Züleyha'ları gördüğünde ateşten kaçar gibi o gözleri çeviriyorsanız, Allah Azze ve Celle işte o zaman namazlarınızı kabul ediyordur.

Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili, ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haberi.

Her verdiği sevgili rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül

Annen olmadı senin. Baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tale al-Bedru aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, Peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle, aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi, can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdı. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli.

0: sevgili. www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in

bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedir'in aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte

de dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyor.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri üç yiğit istiyorlar önce. Üç yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında, bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında, bin melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail, bin melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarda.

Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor.

Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş, eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah, sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

0: benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafeyi

0: ve bir aylık. Öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyordu. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindi, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.
1: www.yıldızefem.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. The toast rejoicing.

Her yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

0: Thank you so much, Maher Zain.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız Efendi.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var, kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar, dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür, dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun, Abdülmuttalip mahzun,

Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar, ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar, hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu, en önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil, Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mamut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil ile çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mamut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses "Dayanabilecekseniz bakın" diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar, belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe mağlup, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun sesimizi. Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz, ümmeti Muhammed'iz. Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den

Kabe-i Muazzama, gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor. Tam 52 gün var.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda.

ilim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuma. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im, yetiş.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem Vadisi'nden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözle durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme, öfkesinden, renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip, denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle huzalara yardım etmezsem ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi. Hane-i Saadet'te kılıçlar bileniyor. Hane-i Saadet'te zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce.

0: Arkadan büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye, ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor, bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler 1000 kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl, sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Hazreti
1: Muhammed Mustafa geliyor.
0: 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice-tül Kübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olana. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.

0: أشهد أن لا إله
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.